0: inanç oluşunca her şeyde bir ümit var olur ve gönüller ferahlar. Öldükten sonra ebedi bir hayata kavuşma inancı, insanın ahiret alemindeki saadetini temin ettiği gibi, ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap verme inancı da, toplumdaki fenalıkları, fitne ve fesadı, zulüm, cinayet ve haksızlıkları önleyen en önemli amildir. Ahiret inancı, insanın kalbinde aktif bir uyarıcı gibi yerleşir ve onu daima hayır işlemeye, şerden kaçınmaya, kötü şeyleri terk ederek faziletlerle bezenmeye, hak ve adalete uymaya, Allah'tan korkarak her yerde onun koyduğu sınırları aşmamaya sevk eder. Ahiret inancının insana sağladığı faydalardan biri de ümitleri yenilemeye, elemleri hafifletmeye, karşılaşılan zorlukları yenmeye en büyük yardımcı olmasıdır. Sevgili dostlar, bugün ahiret inancından, ahiret inancının bizlere faydalarından bahsettik. Din ve Hayat programı bugünlük sona erdi. Bir sonraki programımızda yeni bir konuyla ama aynı eserimizle, Ahirete İman adlı eserimizde kabir hayatı ile ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

taştan katı beter. Söyler sözünü hay hay, taştan katı beter.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur durur. Sebatlı, ihtiyatlı kişi ise dağa benzer. Bir dağ hiç esen rüzgara değer verir mi?

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Ey keman ebru, nola kurban edersem can sana. Bin benim gibi gider her yansa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim. Sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağım sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber dedi. Tiri müjganım yeter her lahzada derman sana. Ertevi hüsnün meğer eflake düşmüş ay gün. Gece gündüz rezmur olmuş durur hayran sana. Ubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Bunu dil yaşınla adli, erçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacın gel olma cana muhtaç. Karşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tir kemana muhtaç. Ol afitabın bitsem hakiderinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol meslekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arz et, niyaz birle. Derviş olanlar

Güzellik ve sanat. Allah güzelliği sever. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında dedi ki, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu. İbni Ömer'in naklettiği bu hadiste Hazreti Peygamber her şeyden önce genel olarak eşyaya ve tek tek varlıklara Allah güzeldir ve güzeli sever anlayışıyla yaklaşmaktadır. Kuşkusuz Allah, sonsuz ve asla maddileşmeyen kendine özgü varlığıyla herhangi bir güzel nesne ya da varlık gibi temaşa konusu değildir. Bu durumda Allah'ın güzelliği ancak O'nun eylemlerine ve alemde yarattığı varlıklara bakılarak kavranabilecek bir husustur. Ancak bu hadiste en dikkat çekici olan şey, güzel kavramının sonsuz bir varlığa da nispet edilerek sonsuz bir anlam alanına kavuşturulmasıdır. Evet, sanat, güzellik, zarafet aslında Yüce Allah'ın eşsiz yaratılışında sayısız örnekleriyle gözükür. Bir anlamda onlar ilahi cemalin yeryüzüne yansıma biçimleridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanı en güzel surette yarattığını bildiren Allah, dağların yaratılışı ve yapısından bahsederken de, işte bu her şeyi en sağlam şekilde yapan Allah'ın sanatıdır buyurmaktadır. Zerreden küreye, O'nun yarattığı canlı cansız her şeyde farklı bir güzellik, bambaşka bir güzellik, insanı aciz bırakan bir sanat görülür. O kadar ki mecazi bir ifade de olsa, Kur'an'da bildiğimiz sıbgatullah yani Allah'ın boyasından, Allah'ın renginden söz eder ve boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir buyurarak beşeriyete meydan okur. Yüce Rabbimiz yarattığı her şeyi ilk kez yarattığı için mahlukattaki her türlü özellik, özgünlük, şekil, renk, zevk, ahenk, güzellik, zarafet onun yaratıcı oluşunun en büyük göstergesidir. Zaten Yüce Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Bedi, İlk defa eşsiz ve örneksiz yaratan anlamına gelmektedir. Ayet-i Kerime'de gökleri ve yeri örneksiz yaratandır buyurulmaktadır. Yüce Allah'ın yarattığı canlı cansız, insan, hayvan, dağ, taş, kısaca kainattaki her şey, onun eşsiz yaratıcılığını açıkça gözler önüne sermekte ve görebilen herkesi hayran bırakmaktadır. Kendisini El-Musavvir yani şekil veren ismiyle yad eden Yüce Allah, insanı yaratıcılığına,

kat yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak, bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp, aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Yine güneş ve ayın belirlenmiş yörüngelerde akıp durduklarını belirttikten sonra, ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir buyurarak, bu eşsiz hesabın hiç bozulmadan devam edeceğini haber verir. Aynı şekilde gökyüzünde kanat çırparak uçan kuşları, havada nasıl tuttuğuna, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına dikkat çekerek, onlara bakmıyorlar mı diye sorar. Zatı güzel olduğu gibi, güzellikleri de seven Allah, yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratmakla kalmamış, aynı özelliği insanın fıtratına da yerleştirmiştir. Tıpkı yaratıcısı gibi insan da güzeli sever ve güzellikleri görmek, yapmak, üretmek ve yetiştirmek ister. İnsan bu fıtri özelliğiyle kendisine verilen kabiliyet ve imkanlar nispetinde öğrenerek kendisini geliştirir. Aslında insanoğlu bu alanda ne kadar üstün maharet gösterirse göstersin, neticede ortaya koyduğu eserler Allah'ın kendisine verdiği yetenekleri sergilemekten ve sadece onun sunduğu örnekleri taklit etmekten öteye geçmez. Dolayısıyla herhangi bir sanatkarın estetik ve sanat bakımından yaratıcıyla yarışmaya girmesi düşünülemez. Allah'a inanan bir kişi, sanat adına her ne yaparsa, bunun bir Allah vergisi olduğunu, ortaya koyduğu eserin de sadece ilahi cemalin insan eliyle tecellisi olduğunu bilir. Böyle düşündüğü ve inandığı için insan, yaptığı sanatın güzel olmasını ister. Bundan dolayıdır ki o, daima daha güzeli yapmaya çalışır. En mükemmeli elde etmeye gayret eder. Zira Yüce Mevla'nın insanoğlundan beklediği budur. Yüce Allah, Hazreti Davud'a lütfedip imkanlar verdikten sonra zırhlar yapmasını, işçilikte de ölçüyü tutturmasını emretmiş, ardından da salih amel işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyetmiştir. Aynı şekilde Hazreti Süleyman'a da birçok imkan vermiştir. Cinlerin Hazreti Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaptıklarını haber verdikten sonra "Ey Davud ailesi, şükredin" buyurmuştur. Bu ayeti kerimeler, bir taraftan sağlam iş yapılması gerektiğini ve Cenab-ı Allah'ın yapılanları görüp gözettiğini, diğer taraftan da ameli salihin Allah'a şükrün bir ifadesi olduğunu ifade etmektedir. Allah size adaleti, ihsanı, güzel davranmayı emrediyor ayetiyle, Allah her işte ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir hadisini birlikte düşündüğümüzde, İslam estetik anlayışının kısaca, o Allah gördüğü ve istediği için her şeyi güzel yapma ve daima güzel davranma şeklinde tecelli ettiğini söyleyebiliriz. Ahlakıyla, davranışlarıyla, jest ve mimikleriyle son derece zarif olan Allah Resulü'nün hayatında, onun bu yönünü gösteren nice ilginç anekdot vardır. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Rahmet elçisinin sevgili oğlu İbrahim 18 aylıkken rahatsızlanıp vefat etmişti. Biricik oğlundan ayrılmak onu derinden hüzünlendirmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ama Allah'ın takdiri karşısında sabretmekten başka ne yapabilirdi ki? Üzülerek de olsa biricik yavrusunu kendi elleriyle mezara koymaktaydı. Belki de bir baba için dünyada karşılaşılabilecek en büyük musibeti yaşamaktaydı. Oğlunun kabri başındayken kerpiçle örtülen mezarda bir açıklık gördü. Hemen bu açık kısmın kapatılmasını istedi. Etrafındaki sahabiler merak edip bunun sebebini sorunca da bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır buyurdu. Peygamber Efendimizin burada yaptığı iş aslında basit bir düzeltmeydi. Fakat onun oldukça farklı bir bağlamda söylediği bu veciz söz, göze hoş ve güzel görünme,

hüsnül manzar yönünü göstermesi bakımından fevkalade manidardır. O böyle bir ruh hali içerisindeyken bile mezardaki küçük bir açığı kapatıp göze hoş gelecek şekle sokmayı ihmal etmemekteydi. Belki de Müslümanların iş ahlakını, hatta dünyaya ve eşyaya bakışlarını belirleyecek çok önemli bir mesaj vermekteydi. Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır. Bu rivayette geçen itkan, işi sağlam yapma, birçok ayette geçen ameli salih, işi en uygun şekilde yapma, çeşitli ayet ve hadislerde geçen ihsan, işi en güzel biçimde yapma, daima güzel davranma ve cemal, güzel, güzellik, belki de İslam medeniyetindeki estetik ve zarafet anlayışının temellerini oluşturur. İslam düşünce tarihinde bu bilinçlilik durumu kendisini tarih boyunca farklı peygamberlerde göstermiştir. Nuh peygamberin gemi yapması, Zekeriya peygamberin marangoz olması, Davut peygamberin güzel sesiyle ilahi metinler okuması, Peygamber Efendimizin veciz söz söylemesi gibi el, ses ve edebiyat sanatlarının bir peygambere dayandırılması ve bu bağlamda tüm güzel sanat ve zanaatların asıl kaynağının Allah olduğuna işaret edilmesi, aslında şükran ve hamd bilincinin sanat ve zanaat faaliyetinin özünde yattığını gösterir. Güzellik denilince ilk önce akla cemal, ahenklilik, dengelilik, ölçülülük ve zarafet gelir. Zarafet denilince de rahmet elçisi elbette sevgili peygamberimizle günümüz insanının algıladığı anlamda bir güzellik aranmamalıdır. Zira onun bütün hayatı tevazu, sadelik ve doğallıktan ibaretti. Onda sadeliğin güzelliği vardı. Ondaki güzellik ve zarafet onun tüm davranışlarına yansımaktaydı. Oturuşu, kalkışı, yemesi, içmesi, giyimi, kuşamı, konuşması, susması, tebessümü, tepkisi, saçı, sakalı, kısaca her hal ve hareketi ayrı bir zarifti. Aslında olması gereken yapay değil de tabii olan zarafet ve estetik bu değil miydi? Nitekim dostlarından Berâ bin Azib, kırmızı bir elbisenin içinde saçları güzelce taranmış halde Resulullah'tan daha güzel birini görmedim diyerek onu anlatmış, Enes bin Malik de ondan daha güzel kokan birini görmedim demişti. Görenleri hayran bırakan zarif gülüşü tebessüm şeklindeydi ve yüzündeki bu tebessüm eksik olmazdı. Böylesine bir güzelliğe sahip olan sevgili peygamberimiz, "Allah'ım, benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir" diye dua ederdi. Allah Resulü'nün namaz kılışı bile ayrı bir güzeldi. Nitekim eşi Hazreti Ayşe onun kıldığı teheccüd namazını anlatırken, "O namazının güzelliğini ve uzunluğunu sorma" demişti. Cemaatle namazı kıldırırken saf düzenine çok dikkat eden peygamberimiz, "Safların sık ve düzgün olup olmadığını kontrol eder, safları düzgün tutunuz. Çünkü saf doğrultmak namazın güzelliğindendir" buyururdu. Yine Hazreti Peygamber'in ezanın meşru kılınmasıyla sahabiler içerisinde sesi en güzel olanlardan Hazreti Bilal'e ezan okutması, Kur'an okurken sesin güzel kullanılmasına ilişkin tavsiyeleri ses estetiği açısından önem arz etmektedir. Hazreti Peygamber, edebi sanat açısından da belagatin ve fesahatin zirvede olduğu bir zamanda peygamber olarak gönderilmiştir. O devirde özellikle şairlik ve şiir söyleme sanatı ileri seviyedeydi. Şiir alanında muallakat-ı seb'a diye anılan ve Kabe'nin duvarına asılan yedi şiir meşhurdur. Bunun için Hazreti Peygamber, sözlü anlatımın bazen büyüleyici bir etkiye sahip olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber'in dile getirmeye çalıştığımız temel yaklaşımını onun en basit gündelik cevaplarına bakarak da anlamak mümkündür. Söz gelimi bir heyetle beraber gelip Hazreti Peygamber'e çeşitli sorular yönelten sahabi Muaviye bin Hayde, "Komşumun benim üzerimde hakkı nedir?" diye sorduğunda Hazreti Peygamber, "Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kıldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir" buyurduktan sonra ona şunları da tembihlemiştir: "Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını engellemiş olmayasın." Rahmet elçisinin vermiş olduğu bu cevap bir taraftan onun güzellik ve zarafet anlayışını ortaya koyarken,
Diğer taraftan da Müslümanlar arası olması gereken diyarkamlık ahlakına dayalı ideal bir komşuluk ilişkisini de resmetmektedir. Öyle zarif bir tavsiye ki hem fiziki hem de ahlaki zarafeti aynı karede birleştirmiştir. İnsanın el becerisiyle yaptıkları, bir işi belli bir estetik duyguyu yansıtacak biçimde gerçekleştirme tarzı anlamına gelen sanat, aslında insanların yaratılışında potansiyel olarak bulunan kabiliyetlerin, çeşitli imkanlar ve gayretlerle ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Her bireyin kendine özgü beceri ve yetenekleri olduğu gibi, her toplumun ve döneminde kendine özgü bir dil, kültür ve medeniyeti vardır. İşte sanat da ortaya çıktığı zamanın, zeminin ürünüdür ve ait olduğu medeniyetin tipik özelliklerini yansıtır. Dolayısıyla sanat, dinden dine, kültürden kültüre, medeniyetten medeniyete kendine özgü nitelikler taşır. Zaman zaman kültürler ve medeniyetler arası etkileşimin olması kaçınılmazsa da, dini davası ve iddiası olan her medeniyet, kendi kültür ve sanatına kendi mührünü vurmuş, kendine özgü eserler üretmiştir. Son din olarak gönderilen İslam'ın, nüvelerini Medine'de atmaya başladığı medeniyeti oluştururken, sanat adına da özgün ya da İslam'ın temel özelliklerini yansıtan bir üretim gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada İslam, diğer din ve kültürleri taklit eden bir din olmamış, kendine has alternatiflerini ortaya koymuştur. İslam medeniyeti de Hazreti Peygamber'in rehberliğinde kendi kıblesini, kendi mabedini, kendi ezanını, kendi mimarisini, kendi el sanatlarını, kendi şehirleşmesini oluşturmuştur. İslam sanatının tüm çeşitlerine bakıldığında daima tevhid bilinci içerisinde hareket edildiği, şirk ve küfrü çağrıştıracak en küçük unsurlardan dahi uzak durulduğu görülür. İslam sanatı ve zanaatında daima ameli salih niyeti ve gayreti öne çıkar. Sanatkar yaptığı her şeyi adeta Allah'ı görüyormuşçasına ihsan derecesinde bir ahiret yatırımı olarak düşünür. Eserinin yaşadığı müddetçe amel defterinin açık kalmasını sağlayacak bir sadakayı cariye olması arzusuyla en uygun olan tasarımı gerçekleştirmeye çabalar. Netice itibarıyla İslam sanatı, İslam'ın ahlaki güzellikleriyle de tam bir uyum içerisindedir. Tevazu, tabiilik, sadelik, faydalılık, ferahlık, kullanışlılık, tasarruf ve ihsan ahlakı, İslam sanatının hemen her karesinde en vazgeçilmez unsurlar olmuştur. Ve Müslüman sanatkar, sanatını icra ederken zihninde daima şu ayeti kerime döner durur. De ki, buyurun yapın. Amelinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.''

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı.

Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an. Sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol

Hazreti Peygamber, bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim," diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, "Ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır," şeklinde cevap verir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir."

tevhid kapında, reca tabunda kulluğum sana. Ey padişah-ı hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım meğer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin. Senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin, istenecek dua senin. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bilgane senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert senin.

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşık-ı şeyda senin. Alem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, madum olup gördüğü o her vali bir perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina ol arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili, her ehva senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin. Muhtacı lütfu devletin, hulusi edna senin.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. Altıncı cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz, Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada, Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödese kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde
dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi, orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki,
ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum, artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek

Sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldarcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgeyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebebidir.

oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden, mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık? Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor ya da cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim.

Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de, ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu, korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz. Sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik.
Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda, senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adin cennetleri, işte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah, fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı.
Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi: "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz?" Şöyle cevap verdiler: "Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı." Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, "İşte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu," dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki, daha önce Harun onlara, "Ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin," demişti. Şöyle cevap verdiler: "Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." Musa dönünce dedi ki: "Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin?" O şöyle cevap verdi: "Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim." Musa sordu: "Peki senin zorun neydi ey Samiri?" "Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti," diye cevap verdi. Musa şöyle dedi: "Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, "Hayır, ancak bir gün kaldınız," der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, "Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve "Rabbim ilmimi artır" de.
Biz daha önce Adem'den söz almıştık.

Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmemiş miydi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Mecid. Şanına ve şerefine hiçbir varlığın ulaşamayacağı kadar yüce ve kudretli. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığa azameti ve asaletiyle hükmeden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Asil, şerefli ve seçkin olmak anlamındaki mecd kelimesinden türeyen mecid esması, asil, şerefli, cömert olan anlamına gelir. Aynı kökten türeyen macid esmasıyla anlam benzerliği olsa da mecid esmasının zenginliği başkadır. Allah'ın mecid oluşu, varlığın üzerinde lütfuyla gösterdiği bolluk ve bereketle, ikramıyla tecelli eder. Allah olaylar karşısında hiçbir varlığın gösteremediği etkinliği gösterecek ve müdahale edecek güçtedir. Kendisinde bu güç varken bile kötüye kullanmaz. Yarattığı hiçbir kula kendi elleriyle işlediği bir fenalık olmadığı müddetçe eza etmez. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Biz isteriz ki dünyada yalnız iyiler bulunsun. Kötülükte ısrarcı bir insan veya topluluk gördüğümüzde hayret ederiz. Allah neden kahretmiyor diye. Neden hala yemeye, içmeye, nefes almaya devam ediyorlar diye. Allah neyi bekliyor yahut onlardan ne bekliyor deriz kendi kendimize. Elimizde olsa yok olmalarını sağlayacağımız insanların hala Rablerinden nimet görüyor olmalarını aklımız almaz. Bunun Rabbin asalet ve şerefinden olduğunu bize Mecid esması anlatır işte. Öyle bir şereftir ki bu, hem kudretinden dolayı kimsenin yaklaşamayacağı kadar yüce, yanına varılamayacak kadar insanı aciz bırakan, hem de ahlakın mükemmelliğinden ve ikramından dolayı muhabbet uyandıran. Rabbin şerefini anlamak için dünyanın düzenine bakmalı insan. Kendisine ne söylenirse söylensin, hiçbir söz onun şerefinden ve asaletinden bir şey eksiltmediği gibi, kendisine fenalık etmek isteyenleri bile ikram ve lütfundan mahrum etmez, rızkını vermeye, hayat bağışlamaya devam eder. Hatta yalnız bununla da yetinmez, her gün, her vakit kalplerine kendini hatırlatacak ilhamlar gönderir. Kulun kalbi ilhama açık değilse, hikmetten nasibini kapatmışsa alamaz o hayrı. Ama Allah vermekten vazgeçmez. Biz olsak bize fenalık eden birine bütün hayrımızı keseriz. Ama Allah'ın yaratmış olmaktan gelen Rablik sıfatından hiçbir zaman vazgeçmediğini görürüz. Nasıl bir hikmettir bu? Nasıl bir şans vermedir? Düşünsene sevgili dinleyici. Aldığı her yeni nefeste Rabbi kuluna yeni bir şans veriyor. Önceki nefeslerinde, anlarında, günlerinde etmediği tövbeyi edebilmesi için, yapmadığı iyilikleri yapabilmesi, yüzünü Rabbine dönebilmesi için yeniden ve yeniden şans veriyor. Allah kulundan vazgeçmiyor. Nasıl bir lütuftur bu? İnsanın aklı almıyor. Nasıl bir asaletse hiçbir yaratılmışa benzemiyor. Bir o kadar uzak bize ama bir o kadar da yakın. Kalbi coşturuyor, muhabbet veriyor. Bir Rabbe kulluk edilecekse ancak böyle bir Rab olur benim Rabbim dedirtiyor. Kulluğa lezzet veriyor. Rabbimiz bizi kendine hakkıyla kulluk edebilenlerden eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Kıldığımız her namazda ettiğimiz bir dua vardır. Ey Allah'ım! İbrahim aleyhisselama ve âline rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed aleyhisselama ve âline de rahmet eyle. Muhakkak ki sen Hamidun Mecid'sin. övgüye layık ve şanı büyük olansın deriz. Her namazda hem fiilen hem lisanen Rabbimizi yüceltiriz aslında. Şerefin dile getirilmesi kulu yüceltir, kalbi tatmin eder. Nasıl bir Rabbe kulluk ettiğini hatırlatır insana. Benim Rabbim öyle bir Rab ki, şanı öyle yüce ki, hak eden ve etmeyen bütün kullarına sahip çıkar, hepsini terbiye eder, hepsinin varlığından haberdardır, yalnız bırakmaz ve hayatının devamlılığının sorumluluğunu üzerine almıştır dedirtir. O halde benim hatırlamam gerek. Rabbim beni de bırakmaz. Benim de sahibimdir. Ben farkına varmasam da şu inanmış kalbim hala bütün fenalıklarıma ve ihmallerime rağmen iman üzere devam ediyor. Rabbim beni sapabileceğim halde doğru yolda tutuyor diyebilmem gerek. Ne çok meylediyor kalbim bozulmaya. Ne çok eğlenmeye.

sana sığınırım. Cahilliğimi bağışla. Kullarına doğru yolda kılavuzluk eden, her hallerini bilen ya Mecid. Beni ayakları sırat-ı müstakimde sabit kalan, hak yoldan sapmayan ve saptırmayan kullarından eyle. Senin dostlarınla barışık ve senin düşmanlarına dargın olan kimselerden olayım. Senin gücünle güçlenen, senin asaletinle şereflenen, lütfunu hak etmeye gayret edenlerden eyle beni. Bilirim ki sen Hamidun Mecid'sin Rabbim. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetin

yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 2 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 19 Safer 1448. Rumi takvime göre 20 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Dijital dünyada insan. Sanayi çağının sona ermesiyle cazip bir rüya olarak bildiren bilgi toplumu, bilgisayar ve internet teknolojilerinin ışık hızında mesafe kat etmesiyle toplumları dijitalleşme tufanının ortasında bıraktı. Dijital çağda insanlar köleleştirilirken boyunlarından veya ayaklarından zincirler sarkmaz. Çünkü zincirler de sanaldır. Yani dijital dünyanın temellerinde gönüllü bir kölelik, örtülü bir şiddet, görünmez bir zorbalık vardır. Bugün dijital zorbalığın altında yatan sebeplerin başında dijital bağımlılık gelmektedir. Bu yüzden İslam, insan aklını örten, muhakeme yeteneğinden mahrum bırakan bağımlılıkların hepsine karşı çıkar ve insana ebedi yurdunu hatırlatarak dünya hayatında daima sorumluluk bilinciyle davranmasını söyler. Dijital dünyanın tuzaklarından kendimizi ve ailemizi korumalıyız. Çünkü unutmamamız gerekir ki bir gün ömür ekranımız sonsuza değin kapanacak ve yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğiz. Bir hadis. Mala yanihi, yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

142. gün. Allah'ın rızası. Ayet-i Kerime meali. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Bakara Suresi 207. ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hiç şüphe yok ki Allah sizin için şu üç şeyden razı olur.

şu üç şeyden de hoşlanmaz. Ona kulluk etmenizden, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan ve hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp bölünmemenizden razı olur. Dedikodu yapmaktan, gereksiz çok soru sormaktan ve malı israf etmektense hoşlanmaz. Fetva. Bireysel emeklilik sistemi caiz midir? Bireysel emeklilik sistemi, aylık ödemelerle belirli bir zamana kadar bir kurum veya kuruluşa yatırılan paranın daha sonra meydana gelen artışla birlikte toplu veya aylık maaş olarak geri alınması şeklinde oluşturulmuş bir uygulamadır. Bireysel emeklilik sisteminde dini açıdan dikkat edilmesi gereken husus, birikimlerin nerede ve nasıl değerlendirildiğidir. Zira bu sistemden elde edilecek kazancın helal olması gerekir. Kazancın helal olması, bunun kaynağının ve yönetiminin dinen meşru olmasına bağlıdır. Dolayısıyla bu fonda toplanan birikimler değerlendirilirken, İslam'ın haram saydığı alan ve işlemlerden uzak durulması gerekir. Çalışanların birikimlerinin kendi kazanç ve değerlerine göre işletilmesini beklemeleri doğal haklarıdır. Bu bağlamda dini duyarlılığa sahip çalışanlar, birikimlerinin meşru alanda değerlendirilmesini talep etmelidirler. İsteğe bağlı olsun veya olmasın, bireysel emeklilik sistemine dahil olanlara devletin yapmış olduğu katkı alınabilir. Şu halde bireysel emeklilik, tasarruf ve yatırım sistemi, birikimlerin dinen helal olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda caiz, aksi halde caiz değildir. Hikmetli Söz. Dünya orada doğru olana doğruluk yurdu, onu iyi anlayana kurtuluş yurdu, orada gerektiği kadar hazırlık yapana ahiret için zenginlik yurdudur. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen bağveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini

Radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çerçöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, benden sana altın, gümüş ve öğütler miras kalacak olursa, sen bunları birbirine denk bile tutma. Parayı harcarsan tükenir. Atadan kalan en değerli miras öğüttür, sözdür. Böyle bir vasiyeti yerine getirmenin kazancıysa 1'e 100'dür.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Zuhruf Suresi. Doçent Doktor Faruk Görgülü. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zuhruf Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki tertipte 43. iniş sırasına göre ise 63. suredir. Toplam 89 ayetten oluşan sure, Ha, Mim harfleriyle başlayan 7 surenin 4.'südür. Mekke döneminin ikinci yarısında Şura suresinden sonra nazil olmuştur. Sure adını 35. ayette geçen ve altın yaldız, mücevher, süs eşyası ve dünya hayatının aldatıcı nimetleri anlamlarına gelen zuhruf kelimesinden almaktadır. İlgili ayette dünya hayatının süs ve ziynetinin geçiciliği vurgulanarak asıl ahiret mutluluğunun takva sahipleri için olduğu ifade edilir. Surede genel olarak tevhid, nübüvvet, vahiy ve ahiret inancı gibi İslam'ın temel esasları ele alınır. Kur'an'ın ilahi kaynaklı bir mucize olduğu vurgulanarak Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber olduğu ve tebliğ ettiği dinin hakikat olduğu ortaya konulur. Buna karşılık müşriklerin şirk temelli inançları, batıl kabulleri ve tutarsızlıkları eleştirilerek bu anlayışların temelsizliği çeşitli delillerle ortaya konulur. Surede ayrıca Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın tevhid mücadelesinden örnekler verilir. Geçmiş kavimlerin peygamberlere karşı tutumları ve bunun sonucu olarak uğradıkları helak hatırlatılır. Dünya hayatının geçici ve aldatıcı niteliğiyle ahiretin kalıcı nimetleri karşılaştırılarak insanların hakikate yönelmeleri teşvik edilir. Sure Ha-Mim harfleriyle başlayarak Kur'an'ın ilahi kaynaklı bir vahiy olduğunu, insanların düşünüp anlamaları için Arapça olarak indirildiğini ve Allah katında yüce bir değere sahip bulunduğunu vurgular. Ardından inkarcıların vahye karşı olumsuz tutumlarına dikkat çekilir. Geçmiş kavimlerin peygamberlerini yalanladıkları, alaya aldıkları ve bu

sebeple ilahi azaba uğradıkları hatırlatılarak Mekke müşrikleri uyarılır. Devamında Allah'ın varlığı, birliği ve kudreti kainattaki yaratılış delilleri üzerinden ortaya konulur. Yeryüzünün insan hayatına elverişli kılınması, yağmurun indirilmesi, canlıların çift yaratılması ve ulaşım vasıtalarının insanın hizmetine sunulması gibi nimetler hatırlatılarak her şeyin yegane yaratıcısının Allah olduğu vurgulanır. Buna rağmen müşriklerin Allah'ın yaratıcı olarak kabul etmekle birlikte ona ortak koşmaları, melekleri Allah'ın kızları olarak kabul etmeleri ve bu batıl inançları atalarından devraldıkları gelenekle meşrulaştırmaları eleştirilir. Ayrıca geçmiş kavimlerinde benzer şekilde atalarına bağlı kalarak peygamberleri yalanladıkları ve bunun sonucunda helake uğradıkları bildirilir. Bu bağlamda Hazreti İbrahim'in iman mücadelesine değinilerek onun putperestliği reddeden ve tevhid inancını sonraki nesillere miras bırakan örnek bir şahsiyet olduğu belirtilir. Surenin devamında müşriklerinin Kur'an'ı inkar ederek onu büyü olarak nitelendirdikleri ve vahyin toplumunda nüfus sahibi ve varlıklı bir kişiye indirilmesi gerektiğini ileri sürdükleri bildirilir. Buna karşılık rızık ve servetin dağılımının Allah'ın iradesi ve kudretiyle belirlendiği, dünya nimetlerinin geçici olduğu, ahiretin ise takva sahiplerine mahsus olduğu ifade edilir. Devamında Allah'ın mesajını görmezden gelenlerin şeytanın etkisine açık hale geleceği ifade edilerek Hazreti Peygamber'in görevinin yalnızca vahyedilen hakikati tebliğ etmek olduğu belirtilir. Manevi açıdan sağır olanlara sözünü işittiremeyeceği, körlere ve hakikatten sapanlara gerçeği gösteremeyeceği bildirilir. Buna karşılık Kur'an'ın hem kendisini hem de müminler için bir öğüt ve şeref vesilesi olduğu vurgulanır. Daha sonra Hazreti Musa ile Firavun arasındaki mücadeleye yer verilerek, Firavun'un servet ve iktidarına güvenerek hakikati reddettiği, sonundaysa taraftarları ile birlikte helake uğratıldığı anlatılır. Bu kıssa üzerinden inkarcıların akıbetine dikkat çekilir. Ardından Hazreti İsa hakkında ileri sürülen yanlış iddialar reddedilerek onun Allah'ın kulu ve peygamberi olduğu ifade edilir. Son bölümde kıyamet ve ahiret hayatına dair tasvirlere yer verilir. Bu bağlamda kıyametin ansızın kopacağı ve insanların bu büyük güne hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatılır. Hazreti İsa'nın tevhid çağrısına kısaca değinilir ve onun hakkında yanlış inançlara sapanlara elem verici bir azap uygulanacağı bildirilir. Ardından Allah'ın ayetlerine iman edip onun emirlerine teslim olanların kıyamet günü korku ve üzüntüden emin olacakları, eşleriyle birlikte cennete kabul edilecekleri ve orada gönüllerinin arzu ettiği her türlü nimete erişerek ebedi bir mutluluk içinde kalacakları haber verilir. Buna karşılık inkarcıların ebedi olarak cehennemde kalacakları, bunun bir haksızlık olmayıp dünyadaki tercih ve inkarlarının günaha batıp kalmalarının doğal sonucu olduğu ifade edilir. Şiddetli azap sebebiyle yok olma taleplerinin ise karşılık bulmayacağı özellikle vurgulanır. Bu bölümde ayrıca insanların gizli ve açık bütün davranışlarının Allah tarafından bilindiği ve melekler tarafından kaydedildiği hatırlatılarak ilahi adaletin eksiksiz biçimde tecelli edeceği ortaya konulur. Surenin son bölümünde başta temas edilen tevhid inancına yeniden vurgu yapılır. Allah'ın göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin mutlak hakimi olduğu, kıyametin kopma vaktini yalnız O'nun bildiği ifade edilir. Ayrıca inkarcıların Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıkların hiçbir şekilde şefaat yetkisine sahip olmadığı bildirilir. Böylece putların ve kendilerine ilahlık yakıştırılan varlıkların etkisizliği ortaya konularak batıl inançlar reddedilir. Surenin son iki ayetinde ise müşriklerin tüm inkar ve dirençlerine rağmen Allah'ın onların tutumlarından haberdar olduğu belirtilir ve Hazreti Peygamber'e şimdilik onlardan yüz çevirmesi ve selamet dilemesi emredilir. Böylece sure, tevhid, vahiy ve ahiret temalarını yeniden pekiştirerek sona erer.

din hakkında konuşmak. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı. Din insanın hem yaratıcıyla hem de diğer insan ve varlıklarla ilişkilerini düzenleyen, onlarla ilgili tutum ve davranışlarını belirleyen ve hayatına yön veren kurallar bütünüdür. Bu anlamda İslam, varoluşundan bu yana aşkın bir varlıkla doğru bir irtibat arayışında olan insanı hakikatin bilgisiyle, varlığın anlamıyla ve hayatın gayesiyle buluşturmak, ona dünya ve ahiret saadetinin yollarını göstermek üzere gönderilmiş evrensel bir ilahi rehberliktir. Fiziki alemle ilgili pek çok yönü olduğu gibi, metafizik alemle ilgili boyutları bulunması hasebiyle din, insanlık tarihi boyunca daima ilgi çeken, üzerinde çokça düşünülen ve hakkında en fazla konuşulan alanlardan biri olmuştur. Din hakkında konuşmak, elbette herhangi bir konuda fikir beyan etmek gibi değildir. Bilakis bu alanda konuşmak, bir nevi hakikat adına söz almaktır. Bu da doğru bilgi, derin kavrayış ve iyi niyet gerektiren büyük bir mesuliyeti yüklenmek demektir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül hepsi bundan mesuldür. İlahi fermanı mucibince İslam medeniyetinde söz bir emanet ve mesuliyet olarak görülmüştür. Müslüman alimler sözden önce sükutun terbiyesinden geçmiş, bilgiyi yalnızca zihinde istiflenen bir malumat yığını değil, hayatı ve ahlakı güzelleştiren bir hakikat pusulası olarak kabul etmişlerdir. Din hakkındaki beyanlarını bu hassasiyetle serdeden nice ilim ve hikmet ehli, bilmiyorum diyebilmeyi ilmin vakarından saymış ve hakikat karşısında tevazu göstererek vakıf olmadığı hususlarda daima sükut

sükutu tercih etmiştir. Sözün mesuliyeti elbette Müslümanın hakikati tebliğ sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim Müslümanları insanlara iyiliği emreden ve onları kötülükten sakındıran ve hakkın şahidi olan bir ümmet olarak nitelendirmektedir. Burada belirtilen şahitlik ancak ilim, irfan, hikmet ve insafı gözeten bir yaklaşımı kuşanmakla mümkündür. Söz konusu sorumluluksa dini anlatan kişinin ilmi yetkinliğe ve usul bilgisine sahip olmasını, hikmetli bir dil kullanmasını, her sözünde tutarlı ve mesnetli olmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü din hakkında sert edilen sözler sadece bir kanaat beyanından ibaret kalmamakta, insanların kalplerine ve ruhlarına dokunarak hayatlarına yön vermektedir. Bu itibarla din adına söz söyleyenlerin dini metinlerdeki bilginin bağlamını ve maksadını iyi bilmesi, konunun İslam ilim geleneğindeki yerini doğru kavraması gerekmektedir. Elde ettiği bilgiyi de çağın gerçekliklerini dikkate alan bir yaklaşımla, hikmetle harmanlayabilmesi şarttır. Ayrıca dinin evrensel çağrısının, kucaklayıcı mesajının tüm insanlığa taşınması adına din dilinin samimi, sahici ve kuşatıcı olması da bir zarurettir. İnsanları ayrıştıran, ötekileştiren ve sürekli öfke ve gerilim üreten bir üslubun hem dinin hem de insanlığın ufkunu daraltacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Diğer yandan dini tebliğ noktasında bilginin ve üslubun tek başına yeterli olmayacağı da açıktır. Dini tebliğ eden kişinin ahlaki olgunluğu, yaşantısı, tavrı, duruşu ve temsil kabiliyeti esasen sözünün ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta din ve ahlak alanında belirleyici etken sözden ziyade temsildir. Bu yüzden bir müminin ahlakı, muhatabı üzerinde en güçlü hitabetten daha büyük bir etki uyandırmaktadır. Dini alanda ortaya konan söylemle eylem arasında tebarüz eden en ufak bir tezatsa, zihinlerde tereddüt üretmekte ve dine yönelik güveni zedeleyerek insanları inanç buhranlarına sürüklemektedir. Doğru kaynaklara dayanmayan, eksik, bağlamından koparılmış, çarpıtılmış veya duygusal etki üretmek için romantizmle biçimlendirilmiş dini söylemler, muhatabı üzerinde kısa süreli heyecan uyandırsa da, uzun vadede toplumların din algılarına büyük zararlar vermektedir. Geçmişten günümüze hep var ola gelen ve bugün yeni medya araçlarının yaygınlaşmasıyla daha görünür hale gelen bu tür olumsuz örnekler, ne yazık ki dinin hayata dokunan, yön veren ve insana sorumluluk yükleyen asli boyutunu gölgede bırakmaktadır. Bugün en büyük sorunlardan biri de dini bilginin hızla tüketilen bir içerik malzemesine dönüştürülmesidir. Sözün çoğaldığı fakat mananın azaldığı, görünürlüğün arttığı fakat derinliğin kaybolduğu bir çağda yaşıyoruz. Dijital mecralarla birlikte artık herkes her konuda konuşmakta ve bunun bir uzantısı olarak dini meseleler hakkında da kolayca kanaat beyan edebilmektedir. Böyle bir zeminde ilmin vakarı yerine sansasyonel bir sığlık öne çıkmakta ve insanın nefsini terbiye edip arındıracağı bir hakikat pınarı olan din amacından uzaklaştırılarak bir istismar aracı haline getirilmektedir. Esasen geçmişten bugüne kitleleri etkileme, sosyal statü kazanma ve taraftar edinme gibi dünyevi sahiplerle din adına konuşma heveskarları her zaman ola gelmiştir. Din üzerinden şöhret edinmek, nüfuz üretmek, ideolojik tahkimat yapmak yahut mensubu olunan yapıların prestijini arttırmak adına hakikatin istismar edildiğine tarih pek çok kez tanıklık etmiştir. İnsanların dini hassasiyetlerini ve duygularını suistimal ederek kitle devşiren, dini kendi ideolojik veya örgütsel aidiyetlerinin aparatı haline getiren yaklaşımlar, yalnızca bir bilgi probleminin değil, aynı zamanda ciddi bir ahlaki erozyonun da en açık göstergesidir. Minberde, kürsüde, ekranda veya dijital mecralarda din adına söylenen her sözün, kurulan her cümlenin, Allah katında da hesabının sorulacağı, dolayısıyla gönüllere hakikat tohumları ekmek üzere din hakkında konuşan kişilerin her şeyden önce ihlas ve samimiyet sahibi olması gerektiği unutulmamalıdır.

Kudüs'ün gökyüzüne açılan zarif eşikleri, Mescid-i Aksa'nın kemerleri. Betül Altun Erincik. Şehre hangi yönden yaklaşılırsa yaklaşılsın, çoğu zaman ilk göze çarpan Kubbetü Sahra'nın altın kubbesidir. Ufukta bir işaret gibi yükselen bu kubbe, yalnızca mimari bir yapı değil, yüzyılların inançlarını, hatıralarını ve sembollerini taşıyan güçlü bir hafıza mekanıdır. Kubbetü Sahra'nın bulunduğu alan ilk bakışta düzenli bir bütün izlenimi verse de, dikkatle incelendiğinde bilinçli bir çeşitliliğin üzerine kurulduğu görülür. Merdivenler, kapılar ve kemerler kusursuz bir simetri oluşturmaz. Buna rağmen bütün yollar ve bakışlar merkeze, yani mukaddes kayanın bulunduğu noktaya yönelir. Bu yönüyle Harem-i Şerif yalnızca geniş bir avlu değil, ziyaretçiyi adım adım merkeze hazırlayan sembolik bir mimari düzen olarak da okunabilir. Merdivenler manevi yükselişi, kemerler kutsal alana geçişi, küçük kubbelerse Hazreti Peygamber'in Miraç yolculuğunu ve ilahi huzura rücu edişini hatırlatan anlam katmanları taşır. Böylece mimari eserler yalnızca bir mekanı oluşturmaz. Ziyaretçileri Kudüs'ün tarihi ve manevi atmosferine de davet ederler. Bu nedenle Kubbetü Sahra'yı çevreleyen mimari unsurlar yalnızca işlevsel yapılar değil, kutsala yönelişi görünür kılan sembolik işaretlerdir. Kubbetü Sahra'nın ve çevresindekilerin etkisi de yalnızca mimariden değil, farklı çağların inançlarını, umutlarını ve hatıralarını aynı mekanda buluşturmasından kaynaklanır. Mescid-i Aksa'nın kemerleri, Emevilerden Osmanlılara uzanan müşterek hafızanın taşıyıcılarıdır. Her bir sütun ve her bir kemer, Müslümanların bu kutsal mekana duydukları saygının ve yüzyılları aşan ortak emeğin sessiz şahididir. Kubbetü Sahra, Harem-i Şerif içerisinde öylesine güçlü bir merkezdir ki, onu çevreleyen kemerler de mabedin ihtişamını tamamlayan unsurlar haline gelmiştir. Bu yapılar yalnızca birer geçiş noktası değil, aynı zamanda Kudüs'ün tarihi ve manevi dokusunu görünür kılan mimari işaretlerdir. Kubbetü Sahra'yı çevreleyen bu zarif yapılar, ziyaretçiyi yalnızca bir avludan diğerine taşımaz. Aynı zamanda onu Kudüs'ün derin tarihine, manevi atmosferine ve medeniyet birikimine de yaklaştırır. Bu sebeple Harem-i Şerif'in kemerleri, taş ve mermerden örülmüş mimari eserler olmanın ötesinde, zamanın içinden günümüze ulaşan anlam köprüleri olarak varlığını sürdürmektedir. Harem-i Şerif'in iki avlusu arasındaki fiziki ve estetik geçişi belirleyen bu yapılar, yüksek platformu kuşatarak Kubbetü Sahra'ya görkemli bir çerçeve kazandırır ve mabedin merkezi konumunu daha görünür hale getirir. Kubbetü Sahra avlusunun çevresinde yükselen 8 kemer, kaynaklarda kanaatir olarak anılır. İki yanında büyük taş payeler, ortalarında mermer sütunlar ve bunları birbirine bağlayan sivri kemerlerden oluşan bu yapılar, aşağıdaki avludan Kubbetü Sahra platformuna geçişi sağlar. Doğu tarafında 1, batıda 2, kuzeyde 3 ve güneyde 2 olmak üzere toplam 8 kemer bulunmaktadır. Bu merdivenlerin konumlarının tam olarak nasıl tespit edildiğini bugün bilemiyoruz. Zira bunlar ne Kubbetü Sahra'yla ne de Mescid-i Aksa'yla aynı eksendedir. Tasarımları da sütunlarla desteklenen 3 ya da 4 kemerden oluşan kemer altlarıyla örtülü olmaları itibarıyla Orta Çağ ve İslam mimarisindeki özgün tasarımlardır. Bu mimari düzenleme Antik Roma dönemindeki zafer taklarından veya şehir kapılarından ilham alınarak oluşturulmuştur. Bu kemerler tek bir dönemin ürünü değildir. Emevi, Abbasi, Fatımi, Memlük ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş, yenilenmiş veya restore edilmişlerdir. Bu yönleriyle Harem-i Şerif'in asırlara yayılan müşterek hafızasını yansıtırlar. Simetrik olmamaları bir eksiklik değil, farklı dönemlerin mimari müdahalelerinin ortaya çıkardığı tarihi bir zenginliktir. Doğu kemeri, Zeytin Dağı'na bakan konumu ve sade görünümüyle öne çıkar. Gösterişli bezemelerden uzak yapısı, ona diğer kemerlerden farklı bir karakter kazandırır. Zeytin Dağı'na bakan bu kemer, Kubbetü Sahra avlusunun doğu cephesindeki tek kemerdir. Emeviler döneminde inşa edilen yapı, daha sonraki dönemde Abbasiler tarafından onarılarak korunmuştur. Gösterişli süslemelerden uzak mimarisiyle dikkat çeken Doğu Kemeri, Mescid-i Aksa sahasındaki kemerlerin en genişidir. Hazreti Peygamber'in İsra gecesinde
Kubbetü Sahra alanına bu noktadan adım attığına inanılmaktadır. Batı Kemeri. Taharet kapısının Babül Matarı'nın karşısında yer alan Batı Kemeri, Harem-i Şerif'e batı tarafından gelen ziyaretçilerin Kubbetü Sahra avlusuna ulaşmak için en sık kullandıkları güzergahtır.

Gökleri ve yeri ifsad eden nefsani arzular. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulup giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirdiği Kur'an'a karşı çıkıyorlardı. Vahyin getirdiği hidayetten yüz çeviriyor, Hakk'a karşı kibirlenip onu küçümsüyorlardı. Bazen gece sohbetlerinde Kur'an'la alay ediyor. Bazen de Allah'ın elçisine ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyerek kendi nefsi isteklerine uygun vahiy talebinde bulunuyorlardı. Kendilerine gelen ilahi mesaj üzerinde düşünmüyor, peygamberliğin daha önce de var olduğunu görmezden gelerek Allah Resulü'nü mecnun diye karalamaya çalışıyorlardı. Aslında onların iman etmemelerinin asıl sebebi aklı selimi esas almak yerine heva ve heveslerine uymalarıydı. Kendi çıkarlarını, nefsi arzularını, makamlarını ve atalarından tevarüs ettikleri şirk alışkanlığını kaybetme korkusuydu. Esasında nefsin kötü tutkularının peşine takılıp gitmek, tarihten günümüze sadece Mekke müşriklerinin içine düştüğü bir yanlış değildir. Nefsani arzulara uymak öncelikle Allah'ın insana bahşettiği aklı selimi ifsad etmeye sebebiyet vermektedir. Çünkü peygamberlerin diliyle yapılan ilahi davet karşısında insan ya aklını kullanıp hakikati kabul etmekte ya da nefsani isteklerine uyarak hakikati reddetmektedir. Böylece Allah'ın insana vermiş olduğu akıl nimeti hakikati araştırma ve doğruyu bulma görevini yerine getirememektedir. Aslında insanlar hak dini ve onun mesajlarını kabul etmeye uygun bir kabiliyet ve fıtratta yaratılmıştır. Ancak nefsin kötü arzularına tabi olan kişiler iman yerine inkarı seçmekte. Neticede şirk ve küfür karanlığında helak olup gitmektedir. Onların bu halleri ne kadar da tuhaf ve akılla hikmete aykırıdır. Kur'an'ın bize haber verdiğine göre Allah'ın fıtratlarına koyduğu aklı selimi kullanmayıp heva ve heveslerinin peşinden koşanlar düşünme yeteneğinden yoksun hayvanlardan daha aşağı bir dereceye inmektedir. Çünkü nefsani arzularına uyan kimsenin doğru düşünme ve sağlıklı karar verme yetisi zayıflamaktadır. Dürtülerin peşinden gitmek algıyı bozmakta, yanlış olanı güzel göstermekte ve geçici hazlara yönlendirmektedir. Aklın nurunu söndürmekte ve kalbin basiretini yani anlayışını kör etmektedir. Bu durumsa kişiyi günahlara sürüklemekte, haram ve helal hassasiyetini zayıflatmaktadır. Ayrıca manevi duyarlılık azalıp nefsani tatmin öncelik haline geldiği için kötü ahlaki vasıflar maalesef güçlenmektedir. İnsanların heva ve heveslerine tabi olması sadece kendisinin değil, çevresinin ve kendisi dışındaki varlıkların da bozulmasına sebebiyet vermektedir.

Çünkü bu varlıklar akıl sahiplerinin etkisi altında bulunmaktadır. Nefsinin taleplerine uyan insan, kısa vadeli çıkarları için tabiatı tahrip etmekte, bilim ve teknolojiyi hakka ve insanlığa hizmet için değil, çıkar ve ihtirasları için kullanmakta, doğal kaynakları sorumsuzca tüketmektedir. Nefsin sınırsız arzularına dayalı bu ilişki biçimi ve tüketim anlayışı, insanı ihtiyaçtan fazlasını istemeye ve tüketmeye yöneltmektedir. Nitekim israf, Müslümana abdest alırken dahi yasaklanmıştır. Fertlerin nefsi arzularını öncelemesi, toplumu ve sosyal hayatı da ifsad etmektedir. Örneğin, nefislerinin çağrısına kulak veren insanların dünyada elde ettikleri zenginliği fakirlerle paylaşmayıp biriktirmesi, çeşitli sosyal problemleri doğurur. Zengin daha zengin, fakirse daha fakir olur. Sosyal denge bozulur ve sınıf çatışmaları ortaya çıkar. Şehevi arzularının peşine takılıp gidenlerin işlediği zina ve benzeri gayrimeşru fiiller aile kurumunu zayıflatır. Yuvaların dağılmasına sebep olur. Bu da toplumsal yapının temelden sarsılmasına neden olur. Her zaman ben diyen nefsin çağrısına uymak, iş ve ticaret ahlakını bozmakta, haksız ve haram kazancın yaygınlaşmasına sebebiyet vermektedir. Helal sınırların dışına çıkılmasına, rüşvet, faiz, hırsızlık, aldatma ve kul hakkı yeme gibi yollara başvurulmasına neden olmaktadır. Hakkaniyet ve adalet yerine kişisel çıkar ve bencilliğin tercih edilmesi, güçlülerin zayıfları ezmesine, sosyal hayatta kargaşaya, toplumsal hayatta ise fesada sebep olmaktadır. Huzur, ilahi hükümlere bağlı yaşamaktan ve bunun neticesi olarak ortaya çıkan aklı selime uymaktan geçmektedir. Çünkü insanların arzu ve istekleri birbiriyle çelişmekte ve her an değişmektedir. Sınırlı varlık oldukları için görüşleri ve hevesleri zamana ve mekana göre farklılaşmaktadır. Dün doğru gördüğünü bugün yanlış görebilir. Birinin hoşuna giden şey diğerinin hoşuna gitmeyebilir. Buna karşılık ilahi hükümler zamana ve mekana göre değişmeyen, mutlak adaleti ve hikmeti esas alan ölçülerdir. İşte beşer, değişken ve çelişkili arzu ve düşüncelerine göre değil, Allah'ın ölçülerine göre yaşadığında gerçek huzura ulaşır. Çünkü ilahi vahiy, insanı yaratan tarafından ortaya konmuş hükümlerdir. Onun koyduğu her hükmün, emrettiği ve yasakladığı her şeyin, insanlık için sayısız fayda ve hikmeti vardır. Sonuç olarak ilahi mesajlar, insana hem dünyada hem de ahirette şeref ve onur kazandıracak yegane hükümlerdir. İlahi vahiy yerine heva ve arzuların esas alınması önce insanı ferdi olarak helake sürüklemekte, ardından toplumları yıkılışa götürmektedir. Ayrıca yeryüzünün tabii dengesinin de çeşitli yönlerden bozulmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla insanın fıtri halini koruması ve ahiret saadetini kazanması, nefsini hevasından alıkoymaktan geçmektedir. Çünkü mücahede edip nefsi maddi ve manevi kirlerden temizlemek, kurtuluşa ve ebedi saadete götürür. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimizle baş başa bırakma. Halimizi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Allah'ın emaneti olarak kadınlar. Doktor Ayşe Gültekin, Uşak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Allah'ım, ben yetimin ve kadının, bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Tarih boyunca kadını neslin devamını sağladığı için ilahlaştıranlar yanında, fiziki yönden kendisini, ailesini ve kabilesini koruyacak kadar kuvvetli olmadığı için ona haksızlığı reva gören iki uç topluluk var ola gelmiştir. Kadını erkekle aynı kabul edip eşit haklara sahip olduğunu savunanlarsa, kadının tabii özelliklerini görmezden gelerek, taşıyamayacağı ağır yükler yükleyerek ona başka bir haksızlıkta bulunmuşlardır. Kadının erkek kadar güçlü kuvvetli olmaması onun yaşam hakkının elinden alınmasına, yaşamasına izin verilmişse bakım, eğitim ve benzeri haklardan mahrum bırakılmasına sebep olmuştur. Soylu ve zengin ailelere mensup kadınlar görece bazı haklara sahip olsalar da, fakir ve kimsesiz genç kızlar, eşlerini kaybedip akrabalarının insafına kalmış dul kadınlar, maddi, manevi, haksız muamelelere maruz bırakılmışlardır. Cahiliye toplumunda kadınlara miras hakkı tanınmaz, babadan veya kocadan kalan miraslarına el konulurdu. Sa'd bin Rabi'nin eşinin iki kızıyla birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar Sa'd bin Rabi'nin kızlarıdır. Babaları Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Bu kızların amcası da malın tamamını aldı ve bunlara hiç mal bırakmadı. Malları olmadığı için bu çocuklar evlenemezler" diye şikayette bulunması üzerine miras ayeti olarak bilinen ayet nazil olmuştu. Allah Resulü de kızların amcasına haber göndererek dul kalan eş ve yetim kızlara haksızlık yapılmasını engellemişti. İslam öncesi Arap toplumunda velileri babası ölüp yetim kalan kızların başkalarıyla evlenmesine fırsat tanımazlar, yetim kızla kendileri evlenir veya oğullarını evlendirirlerdi. Malını ele geçirmek için evlendikleri bu kıza ödemesi gereken mehri vermez, nafakasını, geçimini örfe göre temin etmez, hatta onun malına haksızlıkla ortak olurlardı. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz kadınlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir ayeti bu konuda müminleri uyarmakta. Yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir ayeti ise ister erkek isterse kız olsun yetim malına el uzatmama konusunda yapılan çok ciddi bir uyarı niteliği taşımaktadır. Ömrü boyunca her türlü haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında olan Hazreti Peygamber, kadını ve erkeği Allah'ın kulu olma ve Allah'a karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirme noktasında eşit görerek, kadını dini ve sosyal hayatın dışında bırakmamıştır. Onun döneminde kadınlar, sabah ve yatsı namazları dahil 5 vakit namazlarını camide kılabilmiş ve namaz sonrası Hazreti Peygamber'in eğitiminden mahrum bırakılmamışlardır. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı kadınların erkeklerin yanında kendisine rahatlıkla soru soramadıklarını belirterek kadınlar için özel bir gün tahsis edilmesi isteğini geri çevirmemiş ve sadece kadınların katıldığı meclislerde onların sorularını cevaplamıştır. Hazreti Peygamber döneminde kadınlar eşlerine tarla, bağ, bahçe işlerinde yardım edip dericilik, terzilik, ip imalatı ve benzeri el becerisi gerektiren işlerde yoğunlaşsalar da erkek işi olarak kabul gören ticari faaliyetlerde de bulunmuşlardır. Allah Resulü, kadınların ticaret yapmalarına herhangi bir kısıtlama getirmemiş, aksine onlara nasıl ticaret yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh da hilafeti zamanında, kadınların ticaret yapmasını yasaklamaması, hatta okuma yazma bilen Şifa binti Abdillah'ı, çarşılarda zabıtalık görevi yapmak üzere görevlendirmesi, son derece dikkat çekicidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece erkek çocuklarını değil, kız çocuklarını da çok sevmiş
ve onlara olan sevgisini omzunda taşıyarak, öpüp kucaklayarak, kapıda karşılayarak, yanına oturtup hal hatır sorarak göstermiştir. Onun oğullarını kaybettiğinde üzüldüğü gibi, kızlarını kaybettiğinde de acı çekip üzüntüsünü dile getirmesi, kız çocuklarına ve kadınlara değer vermeyen bir topluma örneklik teşkil etmektedir. Doğumundan itibaren kendisine yük olduğu hissettirilen, soylu, asil ve zengin değilse hiçbir hakka sahip görülmeyen kadını, Hazreti Peygamber'in Allah'ın emaneti olarak tanımlaması ve emanete riayetin müminlerin ayrılmaz niteliklerinden olması, kadına muamele konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. İster çocuk isterse yetişkin olsun, insan olduğu için değerlidir ve erkeğin gördüğü değeri görmeyi hak eder. İslam'a göre üstün

0: günlük ölçüsü, fakirlik, zenginlik, soy, sop, makam, mevki, ten rengi, milliyet, cinsiyet ve benzeri şeyler değil, sadece takvadır. Şüphesiz ben, erkek olsun kadın olsun, ki hepiniz birbirinizden meydana geldiniz, sizden bir şey yapanın emeğini boşa çıkarmayacağım ayeti, erkekler veya kadınların değerini, Allah'ın rızasını kazanmak için gösterilen çaba, yapılan amel ve benzeri niteliklere sahip olmak üzerinden belirlemektedir. Zamanımızda kız çocuk sahibi olacağını öğrenen bazı babaların yüzü hala hoşnutsuzlukla buruşuyorsa, erkek çocuğa gösterilen ihtimam kız çocuğuna gösterilmiyor, kız çocukları erkek çocuklarının bakım ve eğitimine verilen önemden ve gösterilen özenden mahrum bırakılıyorsa, kızlarımıza evlenirken fikri sorulmuyor, boşandığında sahip çıkılmıyorsa, kadınların anadan babadan kalan miras üzerinde hak iddia etmesi ayıp karşılanıyorsa, cahiliye kalıntıları aramızda hüküm sürmeye devam ediyor demektir.
1: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: münafıklar hakkında ayetlerin indiği ve Allah'ın elçisinin ashabına münafıkların hallerini, kalplerinin huzursuzluğunu, iki yüzlülüklerini anlattığı zamanlardı. İnsanlar bu samimiyet terazisinde gönüllerini tartıyor ve münafıkça tavırlar sergilemekten beri durmak için sürekli kendi hallerindeki değişimleri gözlemliyorlardı. Hatta bu sorgulama Hanzala el-Üseyyidi tarafından öyle bir hale bürünmüştü ki onu geceler boyu huzursuz ediyor ve uykusuz bırakıyordu.
1: Al yavrum, al şunları babana ver.
2: Tamam anne. Nereye koyayım baba bunları?
3: Şuradaki tahtaların yanına koyuver yavrum.
2: Bunlar daha iyiymiş.
3: Ne?
2: Yazı yazmak için diyorum.
1: Dalgınsın Hanzala. Hayırdır inşallah.
3: Evet, bunlar daha iyi yavrum. Kafam karışık da biraz bu aralar. Ceylan derisi bunlar yavrum. Yazmak daha kolay oluyor bunlara.
2: Ya şuradakiler?
3: Hurma dallarından düzleştirilmiş tahtalar onlar. Yanında da kumaşlar ve düz taşlar var. Onlara da yazı yazılıyor. Ama daha zor oluyor onlara yazmak.
2: Ne yazıyorsun baba bunlara?
3: Resulullah'ın istediği mektupları, tutulmasını istediği kayıtları ve Kur'an ayetlerini yazıyorum.
2: Bu hangi ayet baba? Ne yazıyor burada?
3: Bu ayet şey yazıyor yavrum.
2: Ben de yazabilir miyim baba? Bana da öğretir misin?
3: Öğretirim tabii ama daha sonra çalışalım, olur mu?
2: Şimdi olmaz mı?
3: Daha sonra öğreteyim yavrum.
2: Ama baba.
1: Tamam yavrum, daha sonra öğretir baban. Hadi sen biraz dışarı çık, arkadaşlarınla oyna. Neyin var Hanzala? İyi misin? Nedir bu dalgınlığının sebebi?
3: Bilmiyorum. Aklım karışık, kalbim huzursuz.
1: Allah Allah. Hayrolsun inşallah. Gece boyunca da uyumadın. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Ne oluyor sana böyle?
3: Bir an geliyor, her şey o kadar güzelleşiyor ki benim için. Sanki her yer yemyeşil ağaçlarla dolmuş. Ayaklarımın altından buz gibi pınarlar akıyormuş gibi hissediyorum.
1: Ne güzel işte.
3: Ama bir an geliyor, her yer kararıyor. Bir türlü güneş doğmuyor, bir türlü sabah olmuyor. Karanlık bir kuyunun dibine doğru sürekli düşüyorum. Kuyu gittikçe daralıyor. Kalbim sıkışıyor gibi oluyor.
1: Bu nasıl bir hal böyle Hanzala? Allah kalbine ferahlık versin.
3: Amin.
1: Sana ne olduğunu, neden olduğunu bilmek, ruhunu teskin etmek isterdim. Lakin gerçekten üzerindeki halin ne olduğunu bilemiyorum.
3: Ben de bilmiyorum. Aklıma gelen şeyler kalbime sıkıntı veriyor.
1: Aklına gelen, seni böyle üzen şeyler ne Hanzala? Söyle, beraber bir çaresini bulalım.
3: Dilime getirmekten, kendime söylemekten bile korkuyorum.
1: Yeter kendini harap ettiğin. Biraz uyu lütfen.
3: Keşke uyuyabilsem.
1: Dinlenmeye ihtiyacın var. Bu şekilde daha da yıpranıyorsun. Yat hadi, gözlerinden uyku akıyor.
2: Anne, anne.
1: Şişt, sessiz ol, baban uyuyor.
2: Tamam, anne ne oldu biliyor musun?
1: Gel buraya, üstün başın toz içinde kalmış. Ne oldu sana böyle bakayım?
2: Onu gördüm.
1: Kimi?
2: Onu işte, Allah'ın Resulünü.
1: Şişt, sessiz dedim.
2: Tamam.
1: Yolda mı karşılaştınız, konuştunuz mu?
2: Yok, uzaktan gördüm. Onu görünce kollarımı kuş gibi açıp çırpmaya başladım.
1: Nereden aklına gelir böyle şeyler?
2: Bilmem, öyle yapmak geldi içimden.
1: Allah Resulü ne yaptı?
2: Bana baktı, gülümsedi, sonra da el salladı.
1: Aferin.
2: Gel bir sarılayım sana yavrum.
1: Öf, şuna bak, saçları ne kadar toza bulanmışsın. Nereden buluyorsun şu tozu, hiç anlamıyorum.
2: Anne, dışarıda her yer toz toprak.
1: Toprağın içine girip de yuvarlanıyor musun yavrum sen? Aç bakayım ağzını, ağzında da vardır senin.
2: Yok anne, karnıma gitmiştir hepsi.
1: Dur, o zaman gıdıklayarak çıkartalım onları. Gel buraya bakayım,
2: tamam,
1: gel.
2: Tamam, yeter. Bak babamı uyandıracaksın.
1: Canım yavrum benim.
2: Anne. Babama ne oldu anne?
1: Baban çok yorulmuş yavrum.
2: Ama yorgun olsa da benimle oynardı. Sadece üzgün olduğunda oynamıyor.
1: O da geçecek yavrum. Müsaade edelim, biraz dinlensin.
2: Tamam anne.
3: Hanzala, Hanzala, Münafık Hanzala.
4: Hayır hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem. Emanete ihanet etmem.
2: Baba. Baba.
3: Ya kalbim, o neden sürekli değişiyor?
4: Bilmiyorum, bilmiyorum.
5: İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minen nâr ve len tecide lehum nasîrâ.
2: Ne yazıyor bu ayette baba? Ne yazıyor?
3: Okusana Hamzalı. Ne yazıyor?
4: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.
3: Münafık Hamzalı.
4: Hayır, münafık değilim.
2: Baba.
4: Hayır.
1: Hamzalı, baba. Geçti Hamzalı, geçti. Korkacak bir şey yok, rüyaydı, bitti.
4: Dayanamıyorum artık buna.
1: Git Hamzalı, git sor soruştur, birilerine danış. Nedir bu hal, öğren.
0: İçinden çıkamadığı bu duruma bir çare arayan Hanzala, Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Onun insanı sakinleştiren halinin ve dilinin güzelliğinin kendisine iyi geleceğini düşündü. Belki bir yol gösterir ve parçalanmaya başlayan ruhunu yeniden huzura kavuştururdu.
3: Gel Hanzala, gel, otur şöyle. Şimdi söyle bakalım, ne oldu sana böyle? Nedir yüzünde gezinen bu keder? Gözlerinden süzülen bu yaşların sebebi ne Hanzala?
4: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala.
3: Subhanallah, ne diyorsun sen Hanzala?
4: Hanzala münafık oldu Ebubekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın.
3: Allah korusun. Anlat bakalım, nedir bu içine düştüğün hal?
4: Ben değilim Ebubekir. Dünden bugüne, akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Nasıl olabilir bu Ebubekir? Söyle Allah aşkına, nasıl bir anda yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum? Yoksa ben bir münafık mıyım Ebubekir? Onun için mi böyle hissediyorum?
3: Olur mu öyle şey Hanzala? Elbette öyle değilsindir.
4: Resulullah'ın huzurundayken ruhum kuş gibi geliyor bana. O cennet ve cehennemi anlattığında gözümle görüyormuş gibi oluyorum. Sonra onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğa karıştığımda, işe güce geri döndüğümde her şeyi unutuyorum. Bu da bana çok ağır geliyor Ebubekir. Gökyüzünde uçarken kafese kilitlenmişim gibi geliyor.
3: Allah'a yemin olsun ki ben de aynı durumdayım Hanzala.
4: Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Eşimin, çocuğumun yüzüne bakmaktan utanır hale geldim. Kimseye bir şey diyemiyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. Onu anlatalım. O bizim halimize

0: durdu ve gözleri yaşarmaya başlayan Hanzala'nın gözlerinin içine baktı ve tebessüm ederek, "Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle," dedi. Rahmet elçisinin bu teskin edici ve insan halini açıklayıcı duru sözleri Hanzala'yı çok rahatlattı. Bu hal münafıklık değil, aksine her insanın gündelik hayatında yaşayabileceği bir durumdu. Allah'ın Resulü, insanların içinden çıkamadığı durumları en yalın haliyle, insan tabiatının en saf biçimiyle ifade eder ve insanların aklı ve ruhundaki sıkıntıları giderirdi. Hanzala için de öyle oldu. Zaten rahmet elçisinin sözleriyle tüm dünyası aydınlanan Hanzala, yine onun sözleriyle ruhunun yeniden hafiflediğini hissetti ve aklı sükunete, kalbi huzura erişmiş bir şekilde evine, ailesinin yanına döndü.
1: Anne, anne, anne, babam geldi anne.
2: Hoş geldin Hanzala.
3: Hoş bulduk.
2: Bakayım sana, hala yorgunsun ama gözlerindeki endişe, yüzündeki keder silinmiş. Şükürler olsun.
3: Elhamdülillah. Aklımda, kalbimde huzurlu artık.
1: Baba, oyun oynayacak mıyız yeniden?
2: Yavrum, baban yorgun. Biraz dinlensin, ondan sonra oynarsınız.
1: Yorgun musun baba?
3: Evet yavrum. Ama bu oynamamıza engel değil.
1: Demiştim anne, babam yorgun olsa da benimle oynar. Yeter ki üzgün olmasın.
2: Evet, öyle demiştin.
1: Baba, bana yazı yazmayı öğretecektin. Unutma, tamam mı?
3: Unutmam, unutmam. Hadi sen içeri geç. Yazı malzemelerini çıkar.
1: Hangilerini?
3: İyi olanları. Ceylan derisinden hazırlanmış olanları. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın.
2: Allah senden de razı olsun Hanzala. Seni yeniden böyle huzurlu ve mutlu görmeyi özlemişim. Hep böyle kalırsın inşallah.
3: İnşallah. Lakin insan bu. Bazen öyle, bazen böyle.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 19 Safer 1448. Rumi takvime göre 20 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Dijital dünyada insan. Sanayi çağının sona ermesiyle cazip bir rüya olarak beliren bilgi toplumu, bilgisayar ve internet teknolojilerinin ışık hızında mesafe kat etmesiyle toplumları dijitalleşme tufanının ortasında bıraktı. Dijital çağda insanlar köleleştirilirken boyunlarından veya ayaklarından zincirler sarkmaz. Çünkü zincirler de sanaldır. Yani dijital dünyanın temellerinde gönüllü bir kölelik, örtülü bir şiddet, görünmez bir zorbalık vardır. Bugün dijital zorbalığın altında yatan sebeplerin başında dijital bağımlılık gelmektedir. Bu yüzden İslam, insan aklını örten, muhakeme yeteneğinden mahrum bırakan bağımlılıkların hepsine karşı çıkar ve insana ebedi yurdunu hatırlatarak dünya hayatında daima sorumluluk bilinciyle davranmasını söyler. Dijital dünyanın tuzaklarından kendimizi ve ailemizi korumalıyız. Çünkü unutmamamız gerekir ki bir gün ömür ekranımız sonsuza değin kapanacak ve yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğiz. Bir hadis. Mala yanihi, yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: günün duası.
1: Yusuf peygamber, uğradığı iftira sebebiyle yıllarca kaldığı hapisten kurtulup Mısır'a hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştı. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Ben İstanbul'dan Nurcan, Mustafa Cihat'tan. Sana layık kul olamadım. Ailem, özellikle oğlum Ahmet, kızım Zehra için istiyor.

0: Selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı huzurlu vakitler tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine olsun inşallah. Ben Kayseri Melik Gazi'den Hatice.
1: Ben Alpemiz ve Muhammed Emre.
0: Sizlerden Muhammed Emre oğlum için, çünkü kendisi hafızlık okuyor. İnşallah muvaffak olur. Kur'an'ın Hadimleri isimli eseri rica ediyoruz. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine gelsin. Özellikle oğlum Muhammed Emre'ye gelsin. Allah'a emanet olun.

Selamun aleyküm. Ben Hatay Dört Yol'dan Muhammed Bilal. Ahmet Özhan'dan Can Yine Bülbül Oldu ilahisini sevgili eşim ve yeni doğacak kızıma armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba Diyanet Radyo. Ben Mahir Zahin'den Kur'an İlahisini bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. İyi günler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Elazığ'dan Ercan, Halil Necipoğlu'ndan Halık adlı Ezgi'yi tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı günler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Güller, göller ve gönüller diyarı Isparta'dan sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Sıradaki eseri Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görev yapan gassal arkadaşlarıma armağan ediyorum.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hadislerle İslam az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

ölüm. Her can ölümü tadacaktır. Hicretin 10. yılıydı. Allah Resulü henüz 16 aylık olan gözünün nuru İbrahim'ini Rabbine göndermişti. Daha önce de evlat acısı yaşamış olan Peygamberimiz, bu yavrusunun ölümünü de metanetle karşıladı. Resulullah, küçük hizmetkarı Enes'le birlikte süt annesinin yanında olan İbrahim'i ziyaret ederdi. Hastalandığını duydu ve hemen oraya gitti. Vardığında onun Rabbine kavuşmak üzere olduğunu gördü. İbrahim'in bedeni tir tir titriyor, minicik bir bebek can veriyordu. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Ağlaması karşısında, "Sen de mi ya Resulallah?" diye şaşkınlığını ifade eden Abdurrahman bin Avf'a, "Ey İbni Avf, bu merhamettir." buyurdu. Gözyaşları akmaya devam ederken, Resulullah, Allah'ın emri olan ölüm karşısında takınmamız gereken tavrı şöyle ifade etti. Göz ağlar, kalp üzülür. Bizse sadece Rabbimizin razı olacağı sözü söyleriz. Sözlerini yavrusuna hitaben şöyle tamamladı. Eğer ölüm doğru bir vaat ve herkes için geçerli bir gerçek olmasaydı ve arkada kalan, önde gidene hiç kavuşamayacak olsaydı ey İbrahim, biz şu anda duyduğumuzdan çok daha büyük bir üzüntü çekecektik. Biz gerçekten senin için çok hüzünlüyüz. Sözlükler ona hayatın zıttı, gücünü kaybetmek, bitmek, tükenmek, hissiz kalmak, deruni uyku, bir alemden diğerine intikal etmek

ruhun bedenden ayrılması gibi farklı farklı anlamlar verse de, Resulullah'ın ifade ettiği gibi, insanoğlunun tamamının doğumdan sonraki tek gerçeğidir ölüm. Aslında ölüm sadece insanoğlunun değil, dünya üzerinde bulunan bütün canlıların ortak kaderidir. Varlık sahnesinde bulunan her şey, günün birinde ölmeye mahkumdur. Alemleri yaratan Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de çok kez bahsetmiştir bu gerçekten. Ayet-i kerimelerde, de ki, kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Ve nerede olursanız olun, sağlam ve güçlendirilmiş kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşacaktır buyurularak, ölümün kaçınılması mümkün olmayan bir gerçek olduğu vurgulanmaktadır. Hatta Yüce Allah, bu durumun yeryüzündeki bütün canlılar için geçerli olduğunu, her canlı ölümü tadacaktır ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde tekrarlamıştır. Ölüm, Yüce Yaratıcı'nın kanunudur ve bu nedenle de onu değiştirmeye, onun dışında hiç kimsenin gücü yetmez. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz. Ölümü, muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler şeklinde Peygamber Efendimiz'e ve onun ümmetine hatırlatan da bizzat Cenab-ı Hak'tır. Diğer yandan o, dünya hayatının bir imtihan olduğuna da sıklıkla işaret buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her canlı ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Siz ancak bize döndürüleceksiniz buyurulur. Yine aynı ifadelerle başlayan bir başka ayeti kerimede ise dünyada yapılanların karşılığının kıyamet günü verileceği şöyle ifade edilir. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa, o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Dolayısıyla ölümü hatırlamak aynı zamanda insanın yaratılış amacını ve ahiretteki hesabı hatırlaması demektir. Bu hatırlayış, müminin hayatını nasıl geçirmesi gerektiği konusunda bilincini daima canlı tutmasını sağlayacaktır. Allah Resulü de ölüm hakkında ümmetini her fırsatta uyarmıştır. Nitekim sahabeden İbni Ömer şöyle anlatmaktadır. Resulullah'la birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Hazreti Peygamber, ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam, müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber, ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır şeklinde cevap verdi.

Ümmetini çok seven ve bu nedenle de ümmeti için sık sık ellerini açıp Allah'a dualar eden sevgili Peygamberimiz, onlara ölümden sonra kötü akıbetle karşılaşmamaları için dünyalarını Allah'ın istediği istikamette tanzim etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Übey bin Kâb'ın anlattığına göre Resulullah gecenin üçte ikisi geçince kalkar ve şunları söylerdi. Ey insanlar! Allah'ın varlığını aklınızdan çıkarmayın. Racife'nin bütün canlılara ölüm getirecek olan sura ilk üfürülmenin zamanı geldi. Bunun hemen ardından da Radife, bütün canlıları diriltecek olan üfleniş gelecektir. Ölüm her türlü şiddet ve sancılarıyla mutlaka gelecektir. Ölüm mutlaka herkesi bulacaktır. Peygamberimizin dikkat çektiği bu gerçeğe Kur'an'da şöyle işaret edilir. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde, o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Allah'tan gereği gibi haya etmeyi, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları, her türlü günah ve haramdan

Biri ise lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü'nün ölümle ilgili yaptığı uyarılarda en fazla üzerinde durduğu hususlardan biri de ölüm zamanının belli olmadığı, dolayısıyla her an gelebileceği için hayatı tanzim etmede geç kalınmaması gerektiğidir. Annesiyle birlikte evinin duvarını çamurla sıvayan Abdullah bin Amr'a, "Abdullah, ne yapıyorsunuz?" diye sorar. Abdullah da, "Evimizi tamir ediyoruz ey Allah'ın Resulü," diye cevap verir. Bunun üzerine Efendimiz, "Ölüm bu duvarın yıkılmasından daha hızlıdır," buyurur. Peygamberimiz bu sözüyle ölümün her insanı ansızın yakalayabileceğini ve ona hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatmıştır. İnsan tabiatı gereği dünyaya düşkünlük gösterme, ahireti ise hatırından uzaklaştırma eğilimindedir. İnsanoğlunun ölümden hoşlanmamasının, ondan ürküp kaçmasının pek çok nedeni vardır. Dünyaya olan aşırı tamah, ahiretin unutulup hazırlık yapılmaması, ebediyet arzusu, günah ve isyan karanlığında hakikat ışığını görememe gibi birçok sebep ölümden kaçmanın nedeni olabilir. Oysa Allah Resulü'nün şu uyarısı çok ağırdır. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahtır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahtır. Bazı insanlar ölümü bir yok oluş olarak görür. Ölüme her şeyin sona ermesi, bir yok olma, çözülüp dağılma ve topraklaşma nazarıyla bakar ve bu nedenle de onunla yüz yüze gelmeyi asla arzu etmez. Oysa ki ölüm, onu gönülden tanıyıp seven ve "Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön, seçkin kullarımın arasına katıl ve cennetime gir" şeklindeki çağrıyı alan bir ruh için asla bir yok olma ve hiçlik olmadığı gibi, kabir de bir topraklaşma çukuru değildir. Zaten ölümü anlamlı kılan da ölümden sonraki ahiret hayatının varlığıdır. Yüce Mevla ahiret hayatına ve oradaki hesaba inanarak yaşayıp Allah'a yakın olarak ölen bir mümini, ama ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır ifadeleriyle müjdelemektedir. Yaptığı şeylerin hesabını vereceğine inanmayan bir insanın hayatını Allah'ın istediği istikamette düzene sokması düşünülemez ve böyle bir kişi ölümle karşılaşmayı da asla arzu etmez. Buna karşılık attığı her adımda öbür alemde Allah'a hesap verme düşüncesini taşıyan, her davranışını ötede Allah'a hesap verme bilinci içinde hassasiyetle ele alan kişi için ölüm bir yok oluş değil, buluşmanın başlangıcıdır. Tıpkı Allah Resulü'nün son nefesinde en yüce dosta gitme arzusunu dile getirdiği gibi ya da Mevlana'nın ifadesiyle şeb-i aruz, düğün gecesi gibi. Sevgili Peygamberimiz ölüme karşı takınılan tavrı Allah'la irtibat noktasında değerlendirerek, "Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez" şeklinde ifade edince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlardan biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız" demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir" demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min koluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. İnsanoğlu her ne kadar ölümden hoşlanmasa ve ölmeyi arzu etmese de bazıları başlarına gelen sıkıntılar nedeniyle bu değişmez sonun bir an önce vuku bulmasını isteyebilmektedirler. Bu durumda olanlara Allah Resulü şu tavsiyede bulunmuştur.
Hiçbiriniz başına gelmeyecek.

gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Allah Resulü'nü hayatlarındaki en önemli örnek olarak kabul eden sahabiler, onun emir ve tavsiyelerini yerine getirmede son derece hassas davranırlardı. Bunlardan biri de ilk Müslümanlardan olan ve müşriklerin sayısız işkencelerine maruz kalmış, peygamberin yanında Bedir ve Uhud savaşlarına katılmış olan Habbab bin Eret idi. Habbab vefatına yakın 7 sefer dağlanmak suretiyle tedavi görmüştü ama hala iyileşememişti. Acılarına dayanamaz hale gelmişti. Kendisini ziyarete gelen arkadaşlarına, "Hastalığım uzadı, Resulullah'ın ölümü istemeyin buyruğunu işitmemiş olsaydım, mutlaka Allah'a yalvarır ölümü isterdim" diyen Habbab, çektiği bütün acılara rağmen Resulullah'ın tavsiyesini yerine getirmek için çabalamıştı. Böylece inançlı bir insanın değil canına kıyıp intihar etmeyi bir çözüm olarak görmek, Allah'a isyan anlamına gelecek sözlere bile yönelemeyeceğini ortaya koymuştu. Ölüm gerçeğiyle herkes bir gün mutlaka karşılaşacaktır. Ölüm için genç yaşlı, kadın erkek ya da çocuk olmak gibi herhangi bir sıra söz konusu değildir. Cenab-ı Allah'ın belirlemiş olduğu eceli gelen her insan ruhunu Rabbine teslim edecektir. Allah Resulü ashabına birinin ölüm anına şahit olduklarında neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öleceği anlaşılan kişilere kelime-i tevhidin hatırlatılmasını, ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah sözünü telkin edin ifadeleriyle tavsiye etmektedir. Bazı alimler Efendimizin bu tavsiyesini son sözü la ilahe illallah olan cennete girer hadisiyle irtibatlı olarak değerlendirmişler ve bunun önemine işaret etmişlerdir. Yine Allah Resulü'nün Yasin suresi hakkında onu ölenlerinizin veya ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz buyurduğu rivayet edilmektedir. Her zaman için hayır konuşmayı tavsiye eden Allah Resulü, ölüm döşeğinde bulunan kişilerin yanında da mutlaka hayır söylenmesi gerektiğini, çünkü söylenenlere meleklerin amin dediklerini ifade etmektedir. Allah Resulü'nün bir başka uyarısı ise ölünün gözlerinin kapatılmasıyla ilgilidir. Ölenlerinizin yanında hazır bulunduğunuz zaman öldüğünde gözünü kapatınız. Çünkü göz ruhu izler buyurmuşlardır. Peygamberimizin bu tavsiyesinden dolayı ölülerin gözlerini kapatma ve çenelerini bağlama adeti olmuştur. Ölen kişi bir daha geri gelemeyeceğinden bu ayrılık elbet sevenlerini ve yakınlarını hüzünlendirecektir. Zaten merhametli bir insanın böyle bir durumda hüzünlenmemesi de mümkün değildir. Ancak ölüm halinde aşırıya gitmemek, Cenab-ı Hakk'ı ve kaderi suçlayıcı davranışlardan kaçınmak gerekmektedir. Bu hususta en mükemmel örneğimiz yine kainatın efendisidir. Kızı Zeynep'ten olan Ümeyme adlı torununun vefatı sırasında gözleri yaşla dolan Efendimiz, "Alan da Allah, veren de Allah'tır ve her şeyin belli bir süresi vardır" buyurarak hem etrafındakileri teselli etmiş hem de ağlamasına şaşıranlara, "Bu bir merhamettir ki Allah onu dilediği kullarının kalplerine koyar. Allah kullarından merhametlilere merhamet eder" buyurmuştur. Her doğum aynı zamanda ölümün habercisidir. Dirinin nefesleri eceline giden adımlarıdır. Ölüm geri dönüşü olmayan bir geçit gibidir. Ölüm ürkütücü olsa da bu gerçeği kabullenmek ve her an gözümüzün önünde cereyan eden, neşemizi kaçıran bu hale hazır olmak önemlidir. Mesele içimizdeki ölümü öldürmektir. O zaman ürkütücü bir şey kalmaz ortada. Necip Fazıl'ın dediği gibi, "Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber?"

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Reklam. Reklam.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil mi?" istediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz de şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili dostlar, merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo burası, Din ve Hayat programındasınız. Ben Uğur Subaşı'ya kulak veriyorsunuz. Ahirete İman adlı eserimizi sizlerle buluşturmaya, dilimiz döndüğünce anlatmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde ruhun mahiyetinden ve ölmezliğinden bahsedeceğiz. Kabir hayatı daha çok ruhun ölümsüzlüğüyle izah edildiği için önce ruh konusunu kısaca ele almak faydalı olacaktır. Şüphe yok ki ölümden sonra kişinin hayatını sürdürecek olan topraktan oluşmuş bedeni değil, her ne kadar bedenle ilişkisi bir şekilde devam ediyor olsa da onun hakikati, şahsiyeti ve ruhudur. Öyleyse ruh nedir? Sevgili dostlar, ruhun mahiyetinden ve ölmezliğinden bahsediyoruz. Beşer türünün ruh konusunda fikir yürütmesi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu kendisini tanımaya başladığı günden itibaren varlığının sadece bedenden ibaret olmadığını sezmiş ve asıl mevcudiyetini oluşturan ikinci unsuru araştırmaya koyulmuştur. Çünkü kişiyi oluşturan bütün organları kendisine izafe edip insanın kolu, bacağı, başı, gözü dediğimiz halde bunların hiçbirine ayrı ayrı insan diyemiyoruz. Ancak bunların toplamına insan diyor ve bu organları da insana izafe ediyoruz. Söz konusu organların her birinin teker teker varlığı, kişinin kendisi olmadığı gibi, teker teker yokluğu, çürüyüp toprak olması da onun yok olması anlamına gelmez. Öyleyse insanın görünen bedeninden apayrı bir de görünmez varlığı olmalıdır. Sevgili dostlar, insanları maddi varlıklarından öte bir varlığın daha bulunduğu fikrine götüren sebeplerden biri de rüyalardır. Rüyayı cismani varlıklarla açıklamaya imkan bulamayan insanoğlu, rüyada gezip dolaşan ikinci bir varlığın bulunduğunu düşünmüş ve bunun mahiyetini araştırmaya başlamıştır. İlk zamanlarda bu ikinci varlık, nefesin çıkmasıyla ölüm gerçekleştiği için, seyyal bir cisim ve rüyalardan ötürü de gölge gibi bir hayalet olarak telakki edilmiştir. Bu telakki, hayalet ve eş inancının doğmasına sebep olmuştur. Bugün bile dünyanın birçok bölgesinde ruhun soluk ve hava gibi bir şey olduğuna inanan milyonlarca insan vardır. Daha sonra bu hususta çeşitli telakkiler ortaya çıkmıştır. Beş duyuyla algılanan başka herhangi bir varlık tanımadıklarını söyleyen materyalistler, Allah'ı ve ruhu deney alanına girmedikleri için inkar ederler. Böyleleri insanı sadece maddi bir varlık olarak ele alır ve her şeyi maddi çerçevede açıklamaya çalışırlar. Ruhun varlığını kabul edenler de birbirinden çok farklı düşünen gruplara ayrılmışlardır. Bunların bir kısmı ruhun var olup mevcudiyetini duyurabilmesi için bedenin varlığını zaruri görmüş, bedenin ölümünden sonra ruhun hayatiyetini sürdüremeyeceğini savunmuştur. Tabiatçılar, hemen hemen bütün pozitivistler ve bunların etkisi altında kalan düşünürler ruhun ölmezliğini ve ahireti inkar etmişlerdir. Ölümden sonra beden bozulup dağıldığı için kabir hayatı ruhun varlığı ve ebediliğiyle izah edilmekte, bu sebeple de ruh konusu önem arz etmektedir. Pozitif bilim, felsefe ve psikolojiyle uğraşan bilginlerin birçoğu, ruhun varlığını benimsemekle birlikte mahiyetinin kavranamayacağını söylemişlerdir. Çünkü varlığını pek çok tecrübeyle anladığımız ruhun mahiyetini araştırma çalışmaları olumlu bir netice vermemiş, bu hususun bilinemeyeceğini artık aynı alanda çaba harcayanlar da itiraf etmiştir. Ruhun mahiyetini kavrayamadıkları için onu inkar edenler de vardır. Sevgili dinleyenler, bütün semavi dinlerde ruhun varlığı ittifakla kabul edilmiştir. Bu dinlere mensup milyarlarca insan da elbette buna inanmıştır. Ruhun mahiyeti hakkında çok eski dönemlerden itibaren çeşitli

0: İnsan nerede ve nasıl ölürse ölsün, bedeni nerede ve hangi topraklarda olursa olsun, topraktan yaratılan beden tekrar toprağa dönüşse bile, hiçbir zaman çürümeyecek ve yok olmayacak olan ruhu, insanı temsil etmeye ve onun adına varlığını sürdürmeye devam edecektir. Değerli Diyanet Radyo dostları, Din ve Hayat programı içerisinde bugün, Ahirete İman adlı eserimizde ruhun mahiyetinden ve ölmezliğinden bahsettik. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat

0: 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminedim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden

0: tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Şimdi sormuşlar, merak etmişler. İmam Hatip veya ilahiyat okumak dini konularda uzman olmak için yeterli olur mu diye. Cevabını nasıl vereceksiniz merak ederiz. Çünkü elbette çok lazım gelir ama yeterli olur mu?
2: Ümit ederim bu soru bu konuda uzman olmak isteyen birinin sorusu olsun.
1: Eyvallah.
2: Ya da birini ile karşılaştı da İmam Hatip mezunuyum ya da ilahiyat mezunuyum diye onun uzmanlığını mı değerlendirmek istiyor bilmiyoruz. Çünkü sorularda soran kişinin bütün niyetini anlamamız mümkün değil. Ama biz anlayabildiğimiz kadarıyla, görünen kadarıyla belki bunu cevaplama imkanındayız. Selman Bey, İslam dini hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, özellikle dini alanda uzman olmak için İslam dininin ana kaynakları olan Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin söz, tavır ve davranışlarından oluşan onun mübarek sünneti ve neredeyse artık 15 asra varan İslam tarihi sürecindeki dini birikim hakkında yeterli bilgi sahibi olmak gerekir. Hı hı. Bu alanda ben uzman olmak istiyorum diyorsanız.
1: Evet.
2: Ülkemizde dini alanda, din eğitimi alanında örgün eğitim kurumları arkadaşımızın da sorusunda ifade ettiği gibi İmam Hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri değil mi? Tabii Kur'an kursları ve bazı medreseler var ama bu örgün din eğitimi kurumları dediğimizde Milli Eğitim'e bağlı İmam Hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri. Ben de bu iki eğitim kurumunu yıllar evvel tamamladım. Bu iki eğitim kurumunu başarıyla tamamlamak. Dikkat buyurun, başarıyla tamamlamak.
1: Başarıyla.
2: Yani ben pek vasata pek razı değilim. Bunlarda olabilecek en iyi başarıyı göstermek. İslam din eğitimi alanında insana bir ufuk, bir nosyon kazandırmalı. Kazandırır. Eğer süreçler doğru işletilmişse, buraya gönüllü gidilmişse, isteyerek gidilmişse, zaman çok iyi değerlendirilmişse değil mi? Nosyon diyorum, bak bilgi hamallığı demiyorum. Artık bilgi dediğiniz yapay zekada değil mi? Cebinizde taşıdığınız telefonda, dizüstü bilgisi, şurada burada, internette, açık kütüphanede bol miktarda bilgi var.
1: Bilgi var, evet.
2: Bu konuda nosyon kazanmak ne demek? Alanın metotlarını bilmek, sınırlarını bilmek, bu konuda bilinen bir takım bilgilerle bilinmeyenlere kadar ulaşabilmek, analiz, sentezler yapabilmek, hangi alanda olduğunuzun farkında olmak, alana komşu olan disiplinleri de az çok bilebilmek. Mesela ne gibi? Din psikolojisi gibi, din sosyolojisi gibi, İslam tarihi gibi değil mi efendim? Bunlar hakkında da hiç değilse
1: kavramları,
2: uzman diyecek kadar bir donanıma,
1: literatüre sahip olmak.
2: Sahip olmak gerekir. Bir mümin kendisine yetecek kadar dini bilgiye sahip olmak için kendisi özel bir çaba sarf edebilir. Yani bu okullara gitmeden de değil mi? Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, meallerini okuyarak, tefsirlerini okuyarak, Efendimizin hayatına dair eserler okuyarak, efendim ilmihal dediğimiz bir Müslümana gündelik hayatta lazım olacak bütün bilgilerin iki kapak arasına toplandığı kitapları da okuyarak aslında kendisine yetecek bilgiye sahip olabilir. Tercih olunan da budur. Ama diğer inanan insanlara rehberlik edecek. Onlara tebliğ edecek. Onlara açıklamalarda bulunacak. Onların varsa soru ve sorunlarına cevaplar yetiştirecek, bulacak usulünce bu konuda onların ihtiyaçlarını giderebilmek için gerçekten bu alanda uzman olmak gerekir. Bunun için de beni bağışlasınlar. Evet, İmam Hatip ve ilahiyat olmazsa olmaz, çok önemli ama yetmez. Yeter mi sorusuna cevap arıyor.
1: Eyvallah.
2: Bizi de emeği olan hocalarımız bize vasiyet niteliğinde şunu söylediler. Bu bizim kulağımıza küpedir. Talebeliği bitenin hocalığı biter. Bu alanı, bu alanı tercih eden. Belki bu soruyu gönderen kardeşimiz üniversite tercih sırasında da göndermiş olabilir.
1: İhtimal.
2: Yani ilahiyatı tercih edecektir. Bu alanı tercih ediyorsa son nefese kadar bu konuda uzmanlığını koruyabilmek ve uzmanlık rütbesine ulaşabilmek ve koruyabilmek için okumaya, araştırmaya duyarlı olacak. Bitti dediği gün biter. Kendisi biter. Yolda olacak. Hani Efendimizin ya alim ol, ya talep ol, ya dinleyenden ol, ya sevenden ol, aman ha beşinciden olma dediği muhteşem bir ifadesi, hadis-i şerifi var ya. Alim olmak inşallah Allah isteyen kullarına lütfeylesin, nasip eylesin. Ama talebe olmak hakikaten mümkün. Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren talebeyiz. Ne zamana kadar? Yumacağımız güne kadar. Son nefese kadar. Efendimizin gene muhteşem ifadesi akla geliyor. Minel mehdi ilellahd. Beşikten mezara. Çünkü peygamber makamı Selman Bey, bahsettiğiniz makam, İmam hatiplik deyip geçmeyin, müezzin kayımlık demeyin, geçip geçmeyin. Vaiz vaize, değil mi? Kur'an kursu öğreticiliği, evet, müftülük.
1: Evet, evet.
2: Din gönüllülüğü, din görevliliği, Peygamber Efendimizin postu. Bunu ben kendime ve meslektaşlarıma diyorum ki, adeta güneş arkanızda, gölge önünüzde. Siz gidiyorsunuz, o sizden önce gidiyor. Doldurmak istiyorsunuz.
1: Evet,
2: güzel. Attığınız olmuş adım her defasında yolunuzu uzatıyor. Bundan çekinmeyin. Bu öyle zevkli, öyle insanı mutlu eden bir şey ki. Mesela hiçbir kitaba nasip olmamıştır Kur'an'ın dışında. Tekrar tekrar okunsun. Bitirirken tekrar başlarsınız. Her okuduğunuzda yeni lezzet alırsınız. Yeter ki siz bu frekansta, bu modda olun, gençlerin ifadesiyle söylüyorum. Bu lezzeti alın. Belki başlangıçta bir tane tefsirle yetineceksiniz. Ama uzmansanız artık, uzman olmayı istiyorsanız birden fazla tefsir okuyacaksınız, mukayese edeceksiniz. Siz bir cemaat olarak, bir sokaktaki insan, bir inanan olarak bir tefsirle yetinebilirsiniz. Hatta bunun kısasını, özetini tercih edebilirsiniz. Benim zamanım yok, koşturuyorum. Hiç değilse Mevlam bana ne demiş? Şöyle kısa yazılmış bir tefsir okuyayım diyebilirsiniz, değil mi? Ama siz kürsüde insanlara bir şey söylemek durumundaysanız, yol göstereceksiniz, rehberlik edeceksiniz, rol model olmaya adaysanız, birden fazla tefsir okuyacaksınız. Mukayeseli okuyacaksınız. Baştan sona Efendimizin hadis-i şeriflerinden haberdar olacak, İslam tarihini çok iyi bileceksiniz. Bütün bunlar yeter mi Selman Bey kardeşim? Konuştukça artıracak.
1: Yeter hocam belki de.
2: Selman'ım, irfan sahibi olacaksın.
1: Oo, eyvallah, eyvallah.
2: Dedim ya, cebinizde yapay zeka var. Bilgi ise arama motoruna girin. Önünüze yüzlercesi, binlercesi gelsin, değil mi? İnsanlar size bunun için kapınızı çalmıyor. O İslam'ın emir ve yasaklarını, dünyaya vaat ettiği o mutluluğu sizde görmek istiyor. Siz, Efendimiz bunun için sevildi, takip edildi. Bunun için sahabe efendilerimiz, canım sana feda olsun ya Resulallah dedi. Çünkü o her gelen ayeti özünde yaşıyordu. O yüzden onda eksik bulamıyordu gözler. Eleştirecek bir şey bulamıyordu. Zaten peygamber olacağı zamana kadar bu güveni sağlamıştı. Peygamber olduğundan sonra da Allah'ın emir ve yasaklarının adeta yeryüzünde iz düşümü haline gelmişti. Buydu etkili olan. Bugün belki sorunumuz, belki buraya odaklanmamız lazım. Hata edenler, günah işleyenler, günah olduğunu bilmiyor mu Selman Bey?
1: Ya.
2: Bakın nereden çıktık? Dostumuz, kardeşimiz bizi dinleyen ne demiş? Uzman olmak için bu alanda İmam Hatip ilahiyat yetmez mi, yeter mi? Bir nosyon kazandırır, kazandırmalı. Ama sürekli üzerine koymaya devam edeceğiz. Koymazsak ne oluyoruz biz? Bazen Allah korusun okumamış gibi.

0: de de Rabbinden ilim ister. Onunla tatmin olur. Hani diyor ya, kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur. İlim yolcusu aslında her gördüğünde Allah'ın işaretlerini görür okuduğundan. Yüce Allah Kur'an'da işte dağa bakın, taşa, deveye bakın, geceyle gündüzün peş peşe gelişine bakın, yeryüzünün yaratılışına. Bunlar niçin? İlim işte. Akıl sahipleri bu yolda yürüyecekler. Her baktığında onu görecekler. İlim dolayısıyla bu anlamda sürekli sizi genç tutacak. Yaşınız ne olursa olsun. Cenab-ı Hak başlangıçta bir kere kendi kendine yetecek dini bilgiye sahip olanlardan ve de Allah'ın izniyle hem ilmiyle hem irfanıyla da diğer insanlara güzel örnek olanlardan eylesin.
1: Amin. Şöyle dediniz mi hülasa etmek için? Alim olmak isteyen önce talip olacak.
0: Güzel.
1: Talip olduktan sonra bu bilgilere, ilgilere, alakaya amil olacak. Bu amil oluşu inşallah onu alimliğe götürecek.
0: Ağzına sağlık.
1: Sizin ağzınıza sağlık.
0: Çok sağ olun.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, benden sana altın, gümüş ve öğütler miras kalacak olursa, sen bunları birbirine denk bile tutma. Parayı harcarsan tükenir. Atadan kalan en değerli miras öğüttür, sözdür. Böyle bir vasiyeti yerine getirmenin kazancıysa 1'e 100'dür.

0: spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, çağları aşan, gönüllere dokunan, insanı insana, insanı hakka yaklaştıran büyük bir gönül sultanına ait. Bugün sözle gönül inşa eden, susarak öğreten, aşkla terbiye eden bir ismin izini süreceğiz. Mevlana Celaleddin Rumi. Bu sadece bir hayat hikayesi değil. Bu hicretin, sabrın, arayışın ve vuslatın hikayesi. Rebiülevvel 604. Takvimler 30 Eylül 1207'yi gösteriyordu. Horasan'ın ilim ve irfan yurdu Belh'te bir çocuk dünyaya geldi. Adı Muhammed'di, lakabı Celaleddin. Daha doğduğu gün kader ona uzun bir yol hazırlamıştı. Bu yol şehirlerden, ayrılıklardan, yangınlardan ve sonunda aşktan geçecekti. Babası devrinin büyük alimlerinden ve gönül ehillerinden Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'di. Annesi Mümine Hatunsa vakar ve zarafetiyle evladının ilk terbiyecisiydi. Mevlana'nın ilk terbiyesi onun dizinin dibinde başladı. O evde ilim konuşulurdu. O evde Kur'an okunurdu. O evde susmak bile bir dersti. Mevlana daha çocukken ilmin yalnızca kitaplarda olmadığını öğrendi. İlmin bir hal, bir edep, bir yürüyüş olduğunu gördü. Fakat kader ilmek ilmek ağını örüyordu. Artık Belh'te kalmak mümkün değildi. Zaman sertti, siyaset karışıktı. Moğol istilasının gölgesi ilim ehlinin yurdunu daraltmıştı. Bu yüzden Bahaeddin Veled ailesi ve müritleriyle birlikte yola çıktı ve o büyük hicret başladı. Belh'ten Nişabur'a, Bağdat'tan Mekke'ye, Şam'dan Anadolu'ya uzanan uzun bir yolculuk başladı. Her durak bir ders, her ayrılık bir olgunlaşmaydı. Nişabur'da zamanın büyük velilerinden Feridüddin Attar'la karşılaştı. Attar, küçük Celaleddin'i gördüğünde babasına dönüp şöyle dedi: "Bu çocuk yakında alemleri yakacak." Yıllar sonra Mevlana bu yanışı tek bir cümleyle özetleyecekti: "Hamdım, piştim, yandım." Anadolu'ya ulaştıklarında Konya onların son menzili oldu. Selçuklu'nun ilim ve siyaset merkeziydi Konya. Sultan Alaaddin Keykubat'ın himayesinde yerleştiler. Bahaeddin Veled burada ders halkaları kurdu. Mevlana ise babasının gölgesinde büyümeye devam etti. Babası vefat ettiğinde Mevlana henüz gençti ama artık bir müderristi. Artık ders veren, fetva veren, yol gösteren bir alimdi. Bir süre sonra evlendi, Gevher Hatun'la bir yuva kurdu. Bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin dünyaya geldi. Dışarıdan bakıldığında her şey yerli yerindeydi. İlim vardı, itibar vardı, talebeler vardı. Ama içeride bir eksiklik vardı. Mevlana aradığını henüz bulamamıştı.

Ve sonra bir gün bir karşılaşma. 1244 yılı. Konya sokaklarında esrarengiz bir yolcu belirdi. Şems-i Tebrizi. Bu karşılaşma sadece iki insanın karşılaşması değil, iki alemin buluşmasıydı. Mevlana'nın ilmi, Şems'in ateşiyle yoğruldu. Söz yerini hale bıraktı, bilgi aşka dönüştü. Mevlana artık anlatmıyor, yanıyordu. Bu değişim Konya'da yankı buldu. Sevenler olduğu kadar anlamayanlar da vardı. Bu kadar ilim nereye gitti diye soranlar oldu. Oysa Mevlana ilmi terk etmemişti. İlmi canla buluşturmuştu. Şems-i Tebrizi, Mevlana'nın hayatında bir ayna gibiydi. O aynada Mevlana kendini gördü. Ve gördüğü şey onu hem sarstı hem dönüştürdü. Ancak bu yakınlık uzun sürmedi. Şems bir gün ansızın Konya'dan ayrıldı. Gidişi Mevlana'nın içine derin bir sessizlik bıraktı. Arayış başladı. Şam yollarına düşüldü. Ama bulunan Şems değil, Şems'in bıraktığı iz oldu. İkinci ayrılıksa daha ağırdı. Şems bir daha dönmedi. Ne olduğu bilinmedi. Ama Mevlana'nın gönlünde açtığı boşluk bir ummana dönüştü. İşte o ummandan doğdu Mesnevi. Mevlana artık acısını saklamıyordu. Onu hikayeye dönüştürüyordu. İnsanlara kendini değil, insanı anlatıyordu. Nefsi, sabrı, kibri, merhameti, aşkı. "Dinle neyden?" diye başladı söze. Çünkü ona göre insan da bir neydi? Aslından kopmuş, yeniden dönmeyi bekleyen. Mesnevi, 6 cilt boyunca bu dönüşün hikayesini anlattı. Bir nasihat kitabı değildi Mesnevi. Bir ahlak listesi hiç değildi. Mesnevi, insanın kendine tuttuğu bir aynaydı. Mevlana bu eser için şöyle diyecekti. Mesnevi, vahdet dükkanıdır. Orada birden başka ne görürsen, bil ki o puttur. Bu yıllarda Mevlana yalnızca yazmadı. Sema etti, döndü, döndükçe arındı, döndükçe sustu, şiirler söyledi. Ama o şiirler kağıttan önce kalplere yazıldı. İşte o şiirler bugün Divan-ı Kebir diye bildiğimiz büyük eserde toplandı. Kimi zaman Mevlana konuştu, kimi zaman Şems'in adıyla sustu. Mevlana aynı zamanda yaşadığı çağın insanına mektuplar yazdı. Devlet adamlarına, alimlere, dostlarına. Bu mektuplar bugün mektubat adıyla bilindi. Her biri ölçülü bir dil, derin bir hikmet taşıdı. Sohbetleri ise talebeleri tarafından kaydedildi. Bu sohbetler Fihi Mafih adıyla bize ulaştı. Sorular soruldu, cevaplar verildi. Ama çoğu zaman cevaplar yeni sorular doğurdu. Cuma günleri verdiği vaazlarsa Mecalis-i Seb'a olarak kayda geçti. 7 meclis, 7 durak, 7 uyarı. Artık ayrılık vakti gelmişti. 17 Aralık 1273. Güneş batarken Mevlana bu dünyadan göçtü. Ama o bunu bir ayrılık olarak görmedi. Benim için ağlamayın. O gece benim düğün gecemdir. Bu yüzden o geceye Şeb-i Arus dedi. Çünkü ona göre ölüm en sevgiliye, Cenab-ı Hakk'a kavuşmaktı. Öldüğüm gün tabutum götürülürken bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama. Yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen, o zaman eyvah demenin sırasıdır. Cenazemi gördüğün zaman, firak, ayrılık deme. Benim kavuşmam, buluşmam işte o zamandır. Beni toprağa verdikleri zaman, sakın bana elveda, elveda deme. Çünkü kabir
öteki alemin can topluluğunun perdesidir. Ben ölürsem sakın bana öldü deme.''

0: Sevgili dinleyenler, bugün sözü aşka, ilmi hikmete, insanı insana emanet eden büyük bir iz bırakanı Mevlana Celaleddin Rumi'yi andık. Onun izi hala gönüllerden geçiyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsın.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
7: Hizmet etme. Edersen eli açık olana et.

Cömertin evini altın, kapısını gümüş bil. Ey hizmet eden kişi, cimriye hizmet etme. Hayatın boşa geçer. Kendin kötü olursun. Cimri, kendi malını kendisinden esirger. Söyle, başkasına nasıl olur da bağışlar?

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Yusuf peygamber, uğradığı iftira sebebiyle yıllarca kaldığı hapisten kurtulup Mısır'a hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştı. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Diyanet radyolarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, sosyal medya mecralarından takip eden kıymetli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak her birinize, her birimize sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı ömürler ihsan eylesin, nasip eylesin. Takdir etmiş olduğu süre ne kadarsa razı olduğu işlerle, razı olduğu sözlerle, razı olduğu hallerle yaşayıp razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna varabilmeyi her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizi kendisinden, rızasından, rahmetinden, cennetinden uzaklaştıracak yanlışlardan muhafaza eylesin. Nefsimize uymamıza fırsat vermesin. Allah'ım bizi nefsimize uydurma diyoruz. Allah yani zaten bizi nefsimize uydurmaz. Ama biz uyuyoruz nefsimize. Hani bunu derken nefsimize uymaya fırsat verme ya Rabbi. İrademize sahip çıkabilmeyi, kendimizi kontrol edebilmeyi, şeytanın değil Rahman'ın sesini dinleyebilmeyi, nefsimizin değil kalbimizin dediğinin yanında olabilmeyi, kitabın dediğinin aydınlığında yaşayabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin, lütfeylesin. Yine Nisa suresinden böyle bakıyoruz. Dikkatimizi çeken ayet-i kerimeleri paylaşmaya, arz etmeye gayret ediyoruz. Bugün sizinle daha önce belki değişik vesilelerle atıf yaptığımız Nisa suresinin 135, 136, 137, 138, 139 ve 140. ayetlerine başlayacağız. Herhalde bir programda bitmez bu ayetlerin tamamı. Bundan sonra inşallah bu bölüm bitinceye kadar sırayla

bu ayet-i kerimelerin üzerinde durmaya çaba göstereceğiz, gayret edeceğiz. Allah okuduklarımızı doğru anlayabilmeyi, anladıklarımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi, yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Her zamanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği duamızı edelim. Allahümme inni e'udhu bike min ilmin la yenfa'a. Ya Rabbi, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Rabbimiz, ilimimizden, bilgimizden, öğrendiklerimizden, okuduklarımızdan, dinlediklerimizden, anladıklarımızdan istifade edebilmeyi, faydalanabilmeyi her birimize nasip eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de temel esaslar var. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı temel esaslar nedir dediğiniz zaman hemen herkes işte tevhidi anlatır. Bütün meseleler, bütün hadiseler tevhid merkezi değerlendirilir Kur'an-ı Kerim'in bakışıyla, Rabbimizin elbette. Rabbimiz birliğini, varlığını, kudretini hem dünyayı hem ahireti belirleyen yegane güç olduğunu, yegane otorite olduğunu Kur'an-ı Kerim'de sürekli vurgular. Zaten bunu kabul etmeden insan mümin ve Müslüman olamaz. Risalet onlardan bir tanesidir. Risalet, nübüvvet, peygamberlik konusu onlardan bir tanesidir. Hem geçmiş peygamberlerin hayatlarından çok sayıda örnek vermek suretiyle mücadelelerinden, hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden ve mücadelesinden örnekler vermek suretiyle hem nübüvvetin, peygamberliğin ispatı gerekliliği üzerinde sürekli durulur. Şimdi bunun gibi böyle Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde çok titizlikle üzerinde durulan hususlardan bir tanesi de adalettir. Adil olmaktır. Adaletle muamele etmektir. İnsanın Rabbi ile olan ilişkilerinde, insanın başka insanlarla olan, ötekiyle, başkasıyla olan ilişkilerinde vazgeçilmez prensiplerden bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu prensiplerden bir tanesi adalettir. Bunu konuşurken, efendim ama şöyle yapılıyor, efendim ama şu devirde şöyle olmuş, bu yaşanan hadiseler adalet ilkesine uymuyor gibi eleştirilerin Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu adalet ilkesini gölgelemesine fırsat vermemek gerek. Yani Kur'an-ı Kerim ortaya bir prensip koyuyor. Kur'an-ı Kerim ortaya bir esas koyuyor. Kur'an-ı Kerim insanların huzurunu, saadetini temin edecek prensipleri net olarak belirliyor. Ama şöyleydi, ama şu zamanda şöyle yapılmıştı, filan zamanda buna aykırı davranılmıştı, hala şöyle yapılıyor gibi bir takım şeyler insanın kendisini kandırması, insanın kendisini Kur'an-ı Kerim'deki güzelliklerden mahrum bırakması sonucuna götürebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'e benden 100 sene, 300 sene, 500 sene, 1000 sene önce yaşayan bir Müslüman ne kadar muhatapsa ben de o kadar muhatabım. O uyumadıysa, o yaşamadıysa ben yaşamakla mükellefim. Yani onun yaşamaması benim de bu esaslara uymayışımı meşru hale getirmez. Yani ben onun yanlışlarına sığınarak kendi yanlışlarımı affettirebilecek durumda değilim. Kim yaşarsa esaslar, o güzellikler efendim o dönemi güzelleştirir. O insanı güzelleştirir. O çevreyi güzelleştirir. Efendim her şeyi, yani onunla ilgili sözleri güzelleştirir. Bakın şimdi işte çok önceden örnek vereyim ki o kadar şey var. Diyelim arka arkaya Emevi döneminde yöneticiler, halifeler aynı aileden peş peşine gelmiş. İşlerinde bir tanesi hep farklı yere koyuluyor mesela. Kim koyuluyor? Ömer bin Abdülaziz. Yani 3 seneyi bulmamıştır. İdarede bulunduğu süre 3 seneyi bile bulmamıştır, ama sürekli iyilikle atıfta bulunuyor kendisine, sürekli adaletinden, merhametinden, şefkatinden, güzel uygulamalarından, güzelliklerinden bahsediliyor. Hala kısa, yani o tarih içerisinde 2,5 senelik dönem, 3 seneden az olan dönem, daha doğrusu öyle ifade edelim, 3 seneden az olan dönem sürekli farklı bir yerde değerlendiriliyor. Sürekli farklı bir yere koyuluyor. Demek ki bu prensibi çıkarıp da uyguladığınız zaman, zaman ne olursa olsun, mekan neresi olursa olsun, hangi devirde olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın, kim olursanız olun,

insanı güzelleştiriyor. Ülkeyi güzelleştiriyor, çevreyi güzelleştiriyor, zamanı güzelleştiriyor. Önemli olan o esasların, o güzelliklerin satırlardan çıkıp da sokaklara, efendim göğüslere, sadırlara, efendim evlere, ticarete, iş yerlerine, tarlaya, bağa, bahçeye, bütün işlerimize ve ilişkilerimize yansımasıdır. Bunu kim yapacak? Bunu biz yapacağız. Hepimizin görevi. Herkesin kendi konumuna göre, kendi bulunduğu yere göre, işgal ettiği makama göre, yaptığı vazifeye göre sorumlulukları birbirinden farklı farklı olabilir. Yani herkes aynı derecede sorumlu olmayabilir ama hepimizin sorumluluğu var. Biraz sonra o konuyu birazcık arz etmeye çalışacağım. İnsanlığın devam edebilmesi, ya medeniyetin devam edebilmesi için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanların statülerini birbirlerinden farklı yapmış olabilir. Bunu ifade eden ayet-i kerimeye atıfta bulunayım hemen. Buyuruyor ki, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğiyle ilgili dedikodu edenler, buna niye verildi, şuna verilseydi, buna verilmeli değil miydi şeklinde bir takım konuşmalar yapanlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir tanesindeki bir büyüye indirilseydi değil mi? Büyük bir kişiye, ne böyle yetim bir kişiye indirildi? Efendim babası anne karnındayken vefat etmiş, annesi küçükken vefat etmiş, efendim dedesi vefat etmiş. Böyle varlıklı, zengin, şöhretli insanlar vardı. Bu Kur'an bunlara niye indirilmedi? Müşriklerin itirazlarından bir tanesi budur. Yahudiler kendi kavimlerinden birisine gelmediği için, müşrikler kendi istedikleri birisine gelmediği için herkes bir itiraz yolu buluyor. Yani neticede hidayete kalbi açılmayacaksa bir şekilde inkarına sebep buluyor, nankörlüğüne sebep buluyor. Şimdi diyorlar ki bu Kur'an-ı Kerim iki şehirden birisine, büyük bir kişiye indirilseydi olmaz mıydı filan diyorlar. Levla nüzzile hâzel Kur'ânu alâ racülin minel kariyeteyni azîm. Büyük bir adama indirilseydi diye. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, asıl bunun için arz ettim bu ayet-i kerimeyi. Ehum yaksimûne rahmete rabbik. Yani onlar Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştıracaklar? Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı kalmış? Allah dilediğine dilediğini verir. Dilediğine nübüvvet, peygamberlik verir. Dilediğine izzet, dilediğini aziz kılar. Dilediğini zelil. Şimdi onlar mı Allah'ın rahmetini paylaştıracaklar? Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya ve rafa'na ba'dahum fevka ba'din deracatin liyettehide ba'duhum ba'den suhriyya. Hayatı anlamada en mühim ayet-i kerimelerden bir tanesidir bu. Zuhruf suresi 32. ayet-i kerime. Dünya hayatında onların geçimliklerini, maişetlerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam edebilsin diye kimini kimisinden derecelerle farklı kıldık. Derecelerle farklı kıldık kimini kimisinden. Kimisi daha zengin, kimisi daha az mal varlığına sahip. Kimisi makam sahibi, kimisi çalıştıran, kimisi çalışan, kimisi patron, kimisi işçi, kimisi amir, kimisi memur. Kimisi öyle, böyle. Neden? Yani hayat yürüsün. Herkes aynı statüde olursa bir adım ileriye gitme imkanı bulunamaz neredeyse, Allah korusun. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır buyuruyor. Dolayısıyla peygamberlik en büyük şereftir insana verilebilecek. Yani peygamberlikte, peygamberliğin dışındaki efendim böyle ünvanlar da farklı farklı olabilir. Farklı farklı olabilir. Bunlar Allah'ın yeryüzündeki hayat, yeryüzündeki düzen devam edebilsin diye koymuş olduğu kurallardır, esaslardır. Buna göre yaşayacak insan. Şimdi buna göre yaşarken insan, yani amirin sorumluluğu farklı. Memurun sorumluluğu farklı. Bir yere geldik işte, Diyanet Radyomuzun stüdyosundayım ben. Buranın bir yöneticisi var. Diyelim ki 10 tane çalışanı var. Yönetici her çalışanın işini aynı dikkatle yapıp yapmadığını kontrol ederken, çalışanlardan her biri kendisine verilen sürede kendisine verilen işi yerine getirip getirmeme konusunda sorumlu. Yani yönetmeye çalışan çalışanların haklarını efendim verip vermeme, gözetip gözetmeme konusunda nasıl hesaba çekilecekse, yönetilen de kendisinden isteneni elinden geldiğince yerine

hususları ihtiva eden ayeti kerimedir. Sonra size diğer ayetleri de, yani diğer Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde geçen bu konuyla alakalı ayetleri de vereceğim inşallah. Allah nasip ederse programın sonuna doğru. Buyuruyor ki, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amanu kûnû kavvâmîne bil kıstî şühedâe lillâhi velev alâ enfusikum evil vâlideyni vel akrabîn. Kolay anlaşılsın diye olduğu gibi tercümeden okuyayım. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olan kimseler olarak, Allah için şahitlik eden kimseler olarak adaleti ayakta tutun. Kavvamin bil kıst. Adaleti ayakta tutan, ikame eden, yaşatan kimseler olun. Evet, bu mesele sizin aleyhinize olabilir. İçerisinde bulunduğunuz konu, muhatap olduğunuz durum, çözülmesi gereken problemde mesele sizin aleyhinize olabilir. Efendim, anne babanızın da aleyhine olabilir. Yani adil olduğunuz takdirde siz zarar görecek olabilirsiniz. Adil olduğunuz takdirde anne babanız zarar görecek olabilir. Adil olduğunuz takdirde akrabanız zarar görecek olabilir. Olsun. Temel prensip, vazgeçilmemesi gereken temel esas adalettir. Kendinizin de, anne babanızın da, akrabanızın da aleyhine olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Müthiş. Muhteşem bir esastır. Muhteşem bir esastır. Ben bunu anlatırken hep trafik kazası örneği üzerinden gidiyorum. Kolay anlaşılıyor ama mesele trafik kazası basitliğinde değildir. Çok daha büyük meselelerde, yani yukarıya doğru, aşağıya doğru hangi konuyu ele alırsanız alın, trafik kazası örneğinden anlatmak kolay olduğu için anlatıyorum. Şimdi siz şoförsünüz, yanınızda babanız, ayet-i kerimede sayılan sınıflardan bir örnek vereyim. Yanınızda babanız, arka koltukta birinde eşiniz, birinde kızınız ya da oğlunuz, bir evladınız. Efendim, yolculuk yapıyorsunuz. Hadi bir kişi daha olsun, bir de teyzeniz olsun. Bir akraba, bir evlat, bir anne babadan bir tanesi, bir de kendimiz. Ayet-i kerimede sayılan sınıfların hepsi yer alsın diye örnek vermeye çalışıyorum. Gidiyoruz. Hız sınırı var. Diyelim ki hız sınırı kaç? Orada 82. 82, biz hız sınırına riayet etmemişiz. 120 ile gidiyoruz. 120 ile giderken önümüzdeki araca ya da yoldan çıkan, yan yoldan gelen araca çarpıyoruz. Allah korusun. Araçla çarpışıyoruz. Ya da gidiyoruz, kırmızı ışık yanmış. Ya neyse, geçerim hele bir diye acele ediyoruz. Kırmızıda geçerken yan taraftan kendisine yeşil yanan araç geliyor. O araçla çarpışıyoruz. Şimdi pek çok yerde kameralar var da çok fazla yalancı şahitliğin etkisi olmuyor. Geliyor, tutanak tutuluyor. Tutanak tutulurken ya da karakolda konuyu anlatırken kırmızı ışık üzerinden gidelim. Ya tam sarı yanarken biz geçtik. Ben geçtim diyorum. Yanındaki bana şahitlik ediyor. Evet, sarı yanarken geçti. Arkadaki eşim şahitlik ediyor. Evet, sarı yanarken geçti filan şeklinde. Neden? Çünkü suç oranının büyük bölümü bana verilirse karşı tarafın masraflarını ödemek zorunda kalacağım. Eğer yaralamalı bir kazaysa başka adli cezalarla karşı karşıya kalacağım. Başka başka sıkıntılar olacak. O zaman ne yapalım? Karşı taraftaki şoför de yalnız. Biz burada 5 kişiyiz. 5'imiz ağız birliği edelim. Kendimizin efendim yeşil yanarken ya da sarı yanarken geçtiğimizi, karşı tarafın acele ettiğini, henüz kırmızı yanarken yola çıktığını söyleyelim. Söyledik, cezadan kurtulduk. Söylediğimiz her söz ateş. Bundan dolayı kazandığımız her kuruş ateş. Yaptığımız işin tamamı cehennem ateşidir.

0: Siz bunu alın, hayatın her anına ve alanına teşmil edin. Her anına ve alanına yayabilirsiniz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi okumaya inşallah bugün süremiz bitti. Önümüzdeki programda devam edeceğiz. Adalet, adalet, adalet. Hiçbir şartta adaletten vazgeçmeyeceğiz. Rabbimiz adil olan kullarının arasında kalabilmeyi, yaşayıp ölebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 19 Safer 1448. Rumi takvime göre 20 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Dijital dünyada insan. Sanayi çağının sona ermesiyle cazip bir rüya olarak beliren bilgi toplumu, bilgisayar ve internet teknolojilerinin ışık hızında mesafe kat etmesiyle toplumları dijitalleşme tufanının ortasında bıraktı. Dijital çağda insanlar köleleştirilirken boyunlarından veya ayaklarından zincirler sarkmaz. Çünkü zincirler de sanaldır. Yani dijital dünyanın temellerinde gönüllü bir kölelik, örtülü bir şiddet, görünmez bir zorbalık vardır. Bugün dijital zorbalığın altında yatan sebeplerin başında dijital bağımlılık gelmektedir. Bu yüzden İslam, insan aklını örten, muhakeme yeteneğinden mahrum bırakan bağımlılıkların hepsine karşı çıkar ve insana ebedi yurdunu hatırlatarak dünya hayatında daima sorumluluk bilinciyle davranmasını söyler. Dijital dünyanın tuzaklarından kendimizi ve ailemizi korumalıyız. Çünkü unutmamamız gerekir ki bir gün ömür ekranımız sonsuza değin kapanacak ve yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğiz. Bir hadis. Mala yanihi, yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Söylesene, ne oldu?
2: Mekke'ye gidiyoruz.
1: Ne? Ne dedin sen?
2: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
1: Nasıl yani?
2: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
1: Bu bir zafer müjdesi mi, ne dersin?
3: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
4: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi.
5: Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
6: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
5: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
7: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
8: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
9: Bahanesi umre yapmak. Heh. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
10: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
7: Urve, anlat bakalım neler oldu?
4: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
7: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
4: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarında.
7: Asla, asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
0: 105. bölüm.
4: Kureyş, Urve'nin sözleriyle ikna olmamıştı. Bu arada Müslümanlarla müşrikler arasında elçiler gelip gidiyordu. Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi. Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra

0: onları İslamiyet'e davet et. Hazreti Osman Kureyş'in ileri gelenlerinin yanına gitti. Mekkeliler Hazreti Osman'a ilk başta yakın ilgi gösterdiler.
1: Ben size Resulullah'ın elçisi olarak gelmiş bulunuyorum. Sizi Allah'ın dinine girmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki Allah dinini yayacak ve peygamberini aziz kılacaktır. Gelin peygamberin akrabaları olarak onun safında yer alın. Ona karşı olup da harp edenlerden olmayın. Yaşadığınız savaşlar sizi çok zayıflattı. Zarara uğradınız. Aranızdan en seçkin kimseler ölüp gitti. Gelin, inat etmeyin. Resulullah size haber veriyor. Kendisi buraya sizinle savaşmak için değil, sadece umre yapmak için gelmiştir. Yanında boyunlarına gerdanlıklar takılmış develer bulunuyor. Ziyaretini yapacak, onları kesecek ve geri gidecektir.
2: Osman, söylediklerine olacak şey değil. Bizim aramızda bitmek bilmeyen bir husumet var. Bu ancak kan dökülerek kaybolur. Atalarımızın dinini bırakmak bizim yapacağımız şey değildir. Ama seni severiz. Geçmişe dayanan ilişkilerimiz hatırına istersen tek başına Kabe'yi tavaf edebilirsin.
1: Resulullah Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem.
2: Sen bilirsin. Şimdi bir süre burada bizimle kalacaksın.
1: Beni esir mi ediyorsunuz?
2: Öyle de diyebiliriz. Muhammed'in hareketlerinin önünü kesiyoruz. Sen elimizde olduğun müddetçe istediği gibi davranamayacaktır. Sen onun sevgili damadısın.
0: Bir müddet sonra Müslümanların kampına Hazreti Osman'ın Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi.
3: Osman! Osman öldürülmüş mü?
4: Kureyş bunu nasıl yapar?
3: Elçileri öldürmek kimin kitabına uyar?
5: Vallahi bunun bedelini ödeyecekler. Osman'ı sahipsiz mi sandılar?
6: Keşke Osman'ın yerine ben gitseydim. Resulullah bana teklif ettiğinde Osman'ın daha başarılı olacağını düşünmüştüm.
7: Sadece umre yapmak için geldiğimizi bir türlü anlatamadık. Kureyş'in bu kadar gözü dönmüş olduğunu hangimiz düşünebilirdik?
0: Allah Resulü bu kavimle savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurarak ashabını hemen bir ağacın altında kendisine biat etmeye çağırdı.
8: Herkes şu ağacın altında toplansın. Resulullah'ın emridir. Herkes biat etmek üzere şu ağacın altına gelsin. Ver elini ey Allah'ın Resulü. Bizden ne istiyorsan onu yapmak için sana söz veriyorum.
9: Resulullah'ın ne isteyeceğini nereden biliyorsun? Söz vermeden önce onu sorsaydın ya.
8: Bize ya fetih vaat edecek ya da şehitlik. İkisi de kabulüm. Ya Resulallah, ver elini sana biat edelim. Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz. Ne emredersen söyle. Yapmaya hazırız.
10: Söz veriyoruz. Savaştan kaçmayacağız.
11: Ölünceye kadar çarpışacağız.
12: Ne dersen itaat edeceğiz.
13: Ver elini ya Resulallah. Emirlerinin tümüne itaat etmek üzere sana biat ediyoruz.
10: Seninleyiz.
0: Peygamberimiz tek tek herkesin elini tutarak onlardan söz aldı. En son sağ elini sol elinin üzerine koydu. İşte bu da Osman adına biattir dedi. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e ettikleri bu bağlılık yemini daha Müslümanlar ağacın altındayken inen şu ayetle Rıdvan biati olarak tarihe geçti. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.

0: Ebu Süfyan, sana haberlerim var.
1: Ne oldu İkrim'e? Gel içeri de anlat.
0: Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler.
2: Şimdi istediğiniz oldu. Adamlar umre için geldik, savaşmak istemiyoruz dedikçe üstlerine gittiniz. Artık onlar da savaşmaya hazırlanıyor.
3: Ne yapacağız şimdi?
1: Telaşlanacak bir şey yok, silahsızlar. Bize ne yapabilirler? Onları ekin biçer gibi öldürür geçeriz.
2: Onları hafife alıyorsun Ebu Süfyan. Ölümden korkmayan adamlar var karşımızda. Üstelik Mekke'yi karış karış biliyorlar. İkinci bir Bedir yaşanmasın.
3: Hem haremde kan dökmek yasaktır. Kutsal şeylere hürmetsizlik etmemeliyiz.
1: Muhammed sizi iyice korkutmuş. Cesaretli adamlar gitmiş, yerine ürkek gençler gelmiş sanki.
2: Biz hepimizin iyiliğini düşünüyoruz. Bu işi çarpışma olmadan halletmelisin. Ona bir elçi daha gönder.
1: Ne üzerine anlaşacağız peki? Onların Mekke'ye girmesine asla müsaade etmeyeceğim.
0: Onu bu sene Mescid-i Haram'a girmekten men edin. Böylece tüm Araplar onun burada istenmediğini ve onun gücünün buraya girmeye yetmeyeceğini bilsin. Seneye aynı vakitlerde gelip umresini yapsın. 3 gün içinde de şehrimizi terk etsin.
4: İyi fikir. Böyle bir teklifle gidersek Muhammed de ikna olur.
5: Hem savaş külfetine girmemiş hem de üstünlüğümüzü kabul ettirmiş oluruz.
4: Bence de makul. Sen ne dersin Ebu Süfyan?
5: Evet Ebu Süfyan.
1: Peki, dediğiniz gibi olsun. Osman'ı geri gönderin. Süheyl, sen de Muhammed'le bizim adımıza görüş, burada konuşulanları ilet. Bakalım sonucu nasıl olacak?

0: Süheyl bin Amr Mekke'nin elçisi olarak Hudeybiye'ye gelmişti.
1: Ya Resulallah, Süheyl bin Amr Ebu Süfyan adına seninle anlaşma yapmak için geliyor.
0: Peygamberimiz Süheyl'in gelişini görünce isminin kolaylık ifade edişini hayra yordu ve artık işiniz kolaylaştı diyerek memnuniyetini dile getirdi ve şöyle ilave etti: Kureyş ne zaman barış yapmak istese bu adamı gönderir.
2: Merhaba. Kureyş adına sizinle barış anlaşması imzalamak için geldim.
1: Gel şöyle. Resulullah seni bekliyor.
0: Peygamberimizle Süheyl uzun uzun konuştuktan sonra bir barış antlaşması üzerinde anlaşma sağladılar.
2: Hadi kalem kağıt getirt ve aramızda bir anlaşma yaz.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'yi bu yazıyı yazması için yanına çağırdı ve ona Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi.
2: Hayır, böyle yazma. Biz Rahman nedir bilmiyoruz.
0: Peygamberimiz bu itiraz üzerine peki nasıl yazalım diye sordu.
2: Biz Bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyiz. Ama bildiğimiz şekilde Bismike Allahümme yazabilirsin. Eskiden sen de böyle yazardın. Şöyle yaz: Ey Allah'ım, senin isminle başlarım.
3: Hayır, hayır, olamaz.
4: Böyle bir şey olamaz.
0: Allah Resulü Hazreti Ali'ye Süheyl'in dediği gibi yazmasını emretti. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ali'ye, işte bu Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr'ın üzerinde ittifaka vardıkları antlaşmadır ifadesinin yazılmasını emrettiğinde Süheyl buna da itiraz etti.
2: Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık, sana karşı çıkıp savaşmaz, Kabe'yi ziyaret etmeni de engellemezdik. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed yazabilirsiniz.
0: Peygamber Efendimiz, vallahi siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diyerek bunu da kabul etti.
5: Süheyl, çok ileri gidiyorsun.
6: Bu gidişle aramızdaki sorunu kılıçlarımızla çözeceğiz.
1: Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın Resulü ifadesini silemem.
0: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendi eliyle bu ifadeyi sildi. Yerine Muhammed bin Abdullah yazdırdı. Ve ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm dedi. Sonra bu sene kendileri için Kabe'yi ziyaret izninin verilmesini istedi.
2: Bu sene değil, ancak gelecek yıl için izin verebiliriz. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. 3 gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz.
0: Resulullah bunu da kabul ederek maddenin bu şekliyle sulh metnine yazılmasını emretti.
2: Ha, bir de

0: Peygamberimiz evet dedi. Bizden onlara geri dönecek olanları Allah bizden uzak etsin. Onların yanından bize gelip geri çevireceğimiz kimselere gelince Allah onlar için elbette bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Dünyanın 7. kıtası keşfedildi. Kıta, Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde. 7. kıtaya ayak basmak mümkün değil. Uzaydan da görüntülenemiyor. Rakımı 1 metreyi dahi bulmuyor. Derinliği okyanusun en alt tabakasına kadar iniyor. Yüzeyinde herhangi bir tarım faaliyeti yapılamıyor ve canlı yaşayamıyor. Pasifik Okyanusu'nda yer alıyor. Bu bir atık kıtası. Literatürde Pasifik çöl alanı olarak adlandırılıyor. 3.6 trilyon ton plastik ve mikroplastikten oluşuyor. El birliğiyle oluşturduğumuz bir çöp yığını. Okyanusun tabii dokusunu yok ediyor. 67 gemi bir yıl boyunca aralıksız çalışsa yüzeydeki çöplerin ancak %1'ini yok edebilir. Sipariş verirken plastik çatal kaşık istememek, alışveriş yaparken bez çanta kullanmak, pet şişe yerine cam kaplar ya da mataralarla su içmek gibi gündelik çözümlerle çöp kıtasının büyümemesi için üstümüze düşeni yapabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi, İnsanların kendi eliyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, kötü arkadaşa yaklaşma. Sana zararı dokunur. İki yüzlü adama sırrını açıklama. Sırrın hemen yayılır. Dedikoducuları evine ve çevrene yaklaştırma. Gördüklerini ve öğrendiklerini hemen başka yerlere ulaştırırlar.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Aman Allah'ım, adeta insan selinin içinden geçiyoruz.
2: İğne atsan yere düşmez dedikleri şey bu olsa gerek.
1: Abi ya, bu kadar sebze ve meyveyi niçin satın aldın ki? Hani tek kişisin ya, onun için diyorum.
2: Sadece kendim için almadım ki. Komşum Melahat teyzenin siparişleri de var bunların içinde.
1: Hani şu 80 yaşında ve kimi kimsesi olmayan Melahat teyzeden mi bahsediyorsun?
2: Evet, evet.
1: Ha, nedense poşetlerin yükü birden hafifledi.
2: İyiliğin hafifliğidir o. Ben de ne zaman birilerine yardım etmek için yola çıksam yüküm hafifliği veriyor.
1: Aman abi, ezilmeyelim. Sanki pazarın en kalabalık yerinden geçiyoruz.
2: Endişelenme. İzdiham gibi bir şey olmazsa, ki olmaz inşallah, ezilmeyiz. Hadi bakalım.
1: Adım atacağım yeri bile göremez oldum. Bir dahaki sefere marketten mi alışveriş yapsan acaba?
2: Burası hem ekonomik hem de sebze meyveler daha taze oluyor diye onca yolu teptik ya. Pazarın en yoğun saatine denk geldik anlaşılan. Özür dilerim, affedersiniz.
1: Hayırdır abi?
2: Bak gördün mü, ne oldu?
1: Poşet mi yırtıldı yoksa?
2: Hayır, birinin ayağına bastı.
1: Eyvah, ayağına bastığın adam sinirle yüzünü döndü. Kavga çıkacak galiba.
2: Aa, sakin ol, sakin ol, hallederiz evelallah.
1: Neyse ki korktuğum şey başımıza gelmedi.
2: Sana hallederiz demiştim.
1: Ama bu şekilde halledeceğini hiç tahmin edemezdim. Ondan özür dilemene rağmen o kaba adam ne yaptı?
2: Açtı ağzını, yumdu gözünü.
1: Sen de sesini yükseltirsin diye bekledim ama kitap gibi sessizliğe büründün.
2: Cahilin yanında kitap gibi sessiz ol demezler mi?
1: Derler de hani bu kadar da sessizlik olmaz ki canım.
2: Güzel laftan anlamayan biri için daha ne yapabilirim ki? Eğer susmanın zarafetine bürünmeseydim onun gibi çirkinleşirdim. Allah'tan esnaf girdi de araya, mesele daha fazla büyümeden kapandı.
1: Uysal koyun olmayı tercih ederim diyorsun yani.
2: Hayır hayır, ben kesinlikle böyle bir şey demiyorum Gökay. Mesela Gazze'de binlerce masum çoluk çocuk 100 yılın katliamına uğrarken sükuta mı bürünelim?
1: Bak orası başka.
2: Ben orasını burasını bilmem. Mazlum için, adaletin yerine gelmesi için dua ederim, yardım ederim, elimden geleni yaparım. Hatta zalime silah olmasın diye bazı ürünleri satın almam bile. Lakin az önce de dediğim gibi güzel sözden anlamayan biriyle de inatlaşıp onun seviyesine inemem.
1: Ah, nihayet pazardan çıkabildik. Eve kadar böyle yürüyecek miyiz?
2: Evet, istersen taksi çağırabilirim ama yarım saatlik bir yolumuz kaldı.
1: O zaman çağırma abi.
2: Şurada bir hayrat çeşmesi var. Gel soluklanalım biraz.
1: Olur, tamam. Oh, elimi yüzümü de yıkayınca ferahladım vallahi. Ataman abi.
2: Ne oldu?
1: Ataman abi.
2: Ne diye adımı tekrarlayıp duruyorsun?
1: Yanlışlıkla ayağına bastığın o adam var ya.
2: Sen hala orada mısın Gökay?
1: Ben orada değilim de adamın kendisi burada. Bak bize doğru geliyor. Korktuğum şey başımıza gelecek galiba.
2: Allah Allah. Kavga etmeye gelen adam tebessüm eder mi hiç?
1: Evet evet, ben de görüyorum. Seni görünce tebessüm etmeye başladı.
2: İlginç.
1: İyice yaklaştı, yaklaştı ve elini uzattı. Abi ya, sen nasıl bir şeysin?
2: Nasıl mı bir şeyim? Yüce Allah'ın izniyle bir kulum işte.
1: Bence sen Allah'ın çok zarif bir kulusun. O adamın gelip de elini uzattıktan sonra senden özür dilemesi ve senin de güler yüzle onun özrünü kabul etmen çok ince bir davranıştı.
2: Ne yapsaydım, çek gitme diyeydim buradan. Adam yaptığına pişman olup pazarda beni aramaya çıkmış. İkimizi uzaktan görünce de seslenmiş fakat sesini duyuramamış. Yine de vazgeçmemiş, buraya kadar gelmiş.
1: Pazardaki tavrın ve duruşun adamın çok hoşuna gitmiş abi. Senden nasıl da helallik istedi ve ardımızdan hayır duaları etti. Şimdi yerinde susmanın zarafetini çok daha iyi anlıyorum.
2: Anlamak iyidir Gökaycığım.
1: Belki de susmayıp sesini çıkarsaydın onun gönlüne asla ulaşamayacaktın.
2: Ne mutlu ki gönle dokunan bir iş yapmışım ve birinin hayır duasını almışım.
1: Hadi yine iyisin. Melahat teyzeden de alacaksın hayır duasını.
2: Alacaksın değil, alacağız inşallah. Senin de emeğin var. Bak onca yolu birlikte yürüdük.
1: Abi, bana niye dikkatle bakıyorsun öyle?
2: Çünkü hayret ediyorum.
1: Niye ki?
2: Çünkü hala sızlanmaya başlamadın da o yüzden.
1: Aslında ellerim uyuştu. Ayaklarım da yürümemek için direniyor.
2: Erken konuşmuşum.
1: Tabii ki espri yaptım.
2: Ha, espri mi? Hiç gülmedim. Sen de espri çıtasını iyice düşürdün.
1: Espri de iyiyimdir, bilirsin.
2: Öyledir öyle.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malına ve mülküne fazla güvenme. Dünyalık toplamak için fazla gayret gösterme. Seni nefsani zevklerinle avutan bedenin sonunda kara toprağa girecektir. Bunları düşün ve ölüme hazırlan.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara batmış, ayıplara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez, söylemez olur. Allah bize yardım etmeyi dilerse, gönlümüze yalvarma, ağlayıp inleme isteği verir. Allah aşkıyla ağlayan göz ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla tutuşup yanan gönül ne mübarek bir gönüldür. Her ağlayan sonunda güler. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet ve merhamet iner. Nerede akarsu varsa orada yeşillik biter.

bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vakti.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malına ve mülküne fazla güvenme. Dünyalık toplamak için fazla gayret gösterme. Seni nefsani zevklerinle avutan bedenin sonunda kara toprağa girecektir. Bunları düşün ve ölüme hazırlan.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

derdinde bin derman alır, derde deva bulan kişi. Uçmakları fani kılar, ömrü beka bulan kişi. Var ömrünün sermayesin, aşkın oduna yandırır. Gönül çerağın uyarır, nurul hüda bulan kişi. Her kime kim ihsan eder, toprak cismini can eder. Küfrün onun iman eder, senden fena bulan kişi. İki cihanın varlığı

yoğa sayar didar için, fani mülke mi aldanır ondan ata bulan kişi? Batıl işi ger nefse şum hak suretinde gösterir, girdabına düşmez onun hak rehnuma bulan kişi. Kahrında bin lütfun görür, ondan kaçan yüz kaytarır, kahru belasın yarinin zevku safa bulan kişi. O lütfundandır aşıkın erdem gözü gevher efşan, tan mı taşı altın eylese pes kimya bulan kişi. Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel mısraların sahibi İbrahim Tennuri'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. İbrahim Tennuri'nin babası Sarraf Hüseyin Efendi Sivaslıdır. Annesi ise Amasyalıdır. İbrahim Tennuri'nin doğum yeri hususunda Sivas veya Amasya olabileceğine dair iki farklı bilgi mevcuttur. Lakin çoğu kaynakta Sivas'ta doğduğu kaydedilmiştir. İbrahim Tennuri aile çevresinde başladığı öğrenimine Konya'da devam eder. Müderris Sarı Yakup Efendi'den icazet aldıktan sonra Kayseri'ye gider. Bir süre Hunat Hatun Medresesi'nde müderrislik yapar. Bu yıllarda tasavvufa yönelen İbrahim Tennuri, kendisine manevi ilimleri öğretecek bir mürşit aramaya başlar. Safeviye tarikatinin merkezi Erdebil tekkesine gitmeye niyetlenir, ancak Akşemseddin'in şöhretini duyunca Beypazarı'na giderek kendisini ziyaret eder ve onun dervişi olur. Akşemseddin'in İskilipli Muslihuddin Halife, Hamza Eşşami, Abdurrahim Karahisari gibi halifeleriyle birlikte halvete girer. Seyri sülükunu tamamlayarak hilafet alır. Hilafet aldıktan sonra Akşemseddin'in emriyle tekrar Kayseri'ye döner ve irşat faaliyetine başlar.

Can gözün aç ey gönül, aşkla uyar canını. Aşka yapış, iletsin hazrete imanını. Gönül ola pür sefa, derdine bula deva. Haceti ola reva, her kala ihsanını. Şol ki sana tuttu tak, kalbi dola nuri hak. Ger okuya bir sebak, defter-ü divanını. Bildin ise kahrını, nar-ı cahimin senin. Anlayasın lütfunu, cennet-ü rıdvanını. Emri iner o hakkın, gönlün evi yapmaya. Nehyi gelir bağlayı, nefs ile şeytanını. Sevmese okulunu, kim ki bula aşkını. Aşkın onun bulmayan, görmeye sultanını. Aşık isen bir nefes koma onun aşkını. Dertli ise o verir derdine.

İbrahim Tennuri 1482 yılının sonbaharında vefat eder. Türbesi kendisinin yaptırdığı söylenen Şeyh Camii'nin batı tarafındadır. Ölümü için Şüd Hemişe Merkadi Vey Menzili Ruhaniyan, ebediyen ruhanilerin menzili ve makamı olmuştur mısrası tarih olarak düşülmüştür. İbrahim Tennuri'nin kurduğu Bayramiye Şemsiye Tarikatı'nın Tennuriye Şubesi oğulları Ali, Lütfullah ve Kasım tarafından sürdürülmüştür. İbrahim Tennuri'nin Gülzar-ı Manevi adlı bir eseri mevcuttur. 5140 beyitten meydana gelen bu eserde abdest, namaz, zekat, oruç gibi ibadetlerin ilmi ve tasavvufi manaları açıklanmış, bunlarla ilgili ayet ve hadisler nakledilerek yorumları yapılmıştır. Diyanet Radyomuzun sevgili dinleyenleri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri İbrahim Tennuri'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İnceleri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanıyor.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel

olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abes'in yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vakti.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı günler Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Ben Mersin'den Emin. Şimdi Taner Yüncüoğlu'ndan Sözlerin Var İçimde ilahisini hep birlikte dinliyoruz. Senin

Gazan Tepe'den Azra. Sıradaki parçayı tüm aileme ve canım babama armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler ve iyi akşamlar diliyorum. Bir...

Selamun aleyküm. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşrele bizi çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun yavrularım.

Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

0: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyoruz. Ben Büşra.
1: Ben Eşen.
0: Agah'tan.
1: Allah emanet ol. Erzurum. İlahi.

Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Ankara'dan Yusuf. Mehmet Kemik sizden uygun gördüğünüz bir ilahiyi tüm sevdiklerim için istiyorum. Keyifli dinlemeler diliyorum. Hayırlı yayınlar.

Selamun aleyküm, ben Betül. Pek yolundan hak şerlere hayreyler ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi bütün dinleyicilere, tüm aileme, sevgili eşime ve kızıma armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: münafıklar hakkında ayetlerin indiği ve Allah'ın elçisinin ashabına münafıkların hallerini, kalplerinin huzursuzluğunu, iki yüzlülüklerini anlattığı zamanlardı. İnsanlar bu samimiyet terazisinde gönüllerini tartıyor ve münafıkça tavırlar sergilemekten beri durmak için sürekli kendi hallerindeki değişimleri gözlemliyorlardı. Hatta bu sorgulama Hanzala el-Üseyyidi tarafından öyle bir hale bürünmüştü ki onu geceler boyu huzursuz ediyor ve uykusuz bırakıyordu.
1: Al yavrum, al şunları babana ver.
2: Tamam anne. Nereye koyayım baba bunları?
3: Şuradaki tahtaların yanına koyuver yavrum.
2: Bunlar daha iyiymiş.
3: Ne?
2: Yazı yazmak için diyorum.
1: Dalgınsın Hanzala. Hayırdır inşallah.
3: Evet, bunlar daha iyi yavrum. Kafam karışık da biraz bu aralar. Ceylan derisi bunlar yavrum. Yazmak daha kolay oluyor bunlara.
2: Ya şuradakiler?
3: Hurma dallarından düzleştirilmiş tahtalar onlar. Yanında da kumaşlar ve düz taşlar var. Onlara da yazı yazılıyor. Ama daha zor oluyor onlara yazmak.
2: Ne yazıyorsun baba bunlara?
3: Resulullah'ın istediği mektupları, tutulmasını istediği kayıtları ve Kur'an ayetlerini yazıyorum.
2: Bu hangi ayet baba? Ne yazıyor burada?
3: Bu ayet şey yazıyor yavrum.
2: Ben de yazabilir miyim baba? Bana da öğretir misin?
3: Öğretirim tabii ama daha sonra çalışalım, olur mu?
2: Şimdi olmaz mı?
3: Daha sonra öğreteyim yavrum.
2: Ama baba.
1: Tamam yavrum, daha sonra öğretir baban. Hadi sen biraz dışarı çık, arkadaşlarınla oyna. Neyin var Hanzala? İyi misin? Nedir bu dalgınlığının sebebi?
3: Bilmiyorum. Aklım karışık, kalbim huzursuz.
1: Allah Allah. Hayrolsun inşallah. Gece boyunca da uyumadın. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Ne oluyor sana böyle?
3: Bir an geliyor, her şey o kadar güzelleşiyor ki benim için. Sanki her yer yemyeşil ağaçlarla dolmuş. Ayaklarımın altından buz gibi pınarlar akıyormuş gibi hissediyorum.
1: Ne güzel işte.
3: Ama bir an geliyor, her yer kararıyor. Bir türlü güneş doğmuyor. Bir türlü sabah olmuyor. Karanlık bir kuyunun dibine doğru sürekli düşüyorum. Kuyu gittikçe daralıyor. Kalbim sıkışıyor gibi oluyor.
1: Bu nasıl bir hal böyle Hanzala? Allah kalbine ferahlık versin.
3: Amin.
1: Sana ne olduğunu, neden olduğunu bilmek, ruhunu teskin etmek isterdim. Lakin gerçekten üzerindeki halin ne olduğunu bilemiyorum.
3: Ben de bilmiyorum. Aklıma gelen şeyler kalbime sıkıntı veriyor.
1: Aklına gelen, seni böyle üzen şeyler ne Hanzala? Söyle, beraber bir çaresini bulalım.
3: Dilime getirmekten, kendime söylemekten bile korkuyorum.
1: Yeter kendini harap ettiğin. Biraz uyu lütfen.
3: Keşke uyuyabilsem.
1: Dinlenmeye ihtiyacın var. Bu şekilde daha da yıpranıyorsun. Yat hadi, gözlerinden uyku akıyor.
2: Anne, anne.
1: Şişt, sessiz ol, baban uyuyor.
2: Tamam, anne ne oldu biliyor musun?
1: Gel buraya, üstün başın toz içinde kalmış. Ne oldu sana böyle bakayım?
2: Onu gördüm.
1: Kimi?
2: Onu işte, Allah'ın Resulünü.
1: Şişt, sessiz dedim.
2: Tamam.
1: Yolda mı karşılaştınız, konuştunuz mu?
2: Yok, uzaktan gördüm. Onu görünce kollarımı kuş gibi açıp çırpmaya başladım.
1: Nereden aklına gelir böyle şeyler?
2: Bilmem, öyle yapmak geldi içimden.
1: Allah Resulü ne yaptı?
2: Bana baktı, gülümsedi, sonra da el salladı.
1: Aferin.
2: Gel bir sarılayım sana yavrum.
1: Öf, şuna bak, saçları ne kadar toza bulanmışsın. Nereden buluyorsun şu tozu, hiç anlamıyorum.
2: Anne, dışarıda her yer toz toprak.
1: Toprağın içine girip de yuvarlanıyor musun yavrum sen? Aç bakayım ağzını, ağzında da vardır senin.
2: Yok anne, karnıma gitmiştir hepsi.
1: Dur, o zaman gıdıklayarak çıkartalım onları. Gel buraya bakayım,
2: tamam,
1: gel.
2: Tamam, yeter. Bak babamı uyandıracaksın.
1: Canım yavrum benim.
2: Anne. Babama ne oldu anne?
1: Baban çok yorulmuş yavrum.
2: Ama yorgun olsa da benimle oynardı. Sadece üzgün olduğunda oynamıyor.
1: O da geçecek yavrum. Müsaade edelim, biraz dinlensin.
2: Tamam anne.
3: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala. Hayır hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem. Emanete ihanet etmem.
2: Baba. Ne? Baba.
3: Ya kalbin, o neden sürekli değişiyor? Bilmiyorum, bilmiyorum.
4: İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minennâr. Velen tecide lehum nasîrâ.
2: Ne yazıyor bu ayette baba? Ne yazıyor?
3: Okusana. Ne yazıyor? Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Münafık Hamzalı. Hayır, münafık değilim.
2: Baba.
3: Hayır.
1: Hamzalı, baba. Geçti Hamzalı, geçti. Korkacak bir şey yok, rüyaydı, bitti.
3: Dayanamıyorum artık buna.
1: Git Hamzalı, git sor soruştur, birilerine danış. Nedir bu hal, öğren.
0: İçinden çıkamadığı bu duruma bir çare arayan Hanzala, Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Onun insanı sakinleştiren halinin ve dilinin güzelliğinin kendisine iyi geleceğini düşündü. Belki bir yol gösterir ve parçalanmaya başlayan ruhunu yeniden huzura kavuştururdu.
5: Gel Hanzala, gel otur şöyle. Şimdi söyle bakalım, ne oldu sana böyle? Nedir yüzünde gezinen bu keder? Gözlerinden süzülen bu yaşların sebebi ne Hanzala?
3: Hanzala. Münafık Hanzala.
5: Subhanallah, ne diyorsun sen Hanzala?
3: Hanzala münafık oldu Ebubekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın.
5: Allah korusun, anlat bakalım, nedir bu içine düştüğün hal?
3: Ben değilim Ebubekir. Dünden bugüne, akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Nasıl olabilir bu Ebubekir? Söyle Allah aşkına. Nasıl bir anda yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum? Yoksa ben bir münafık mıyım Ebubekir? Onun için mi böyle hissediyorum?
5: Olur mu öyle şey Hanzala? Elbette öyle değilsindir.
3: Resulullah'ın huzurundayken ruhum kuş gibi geliyor bana. O cennet ve cehennemi anlattığında gözümle görüyormuş gibi oluyorum. Sonra onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğa karıştığımda, işe güce geri döndüğümde her şeyi unutuyorum. Bu da bana çok ağır geliyor Ebubekir. Gökyüzünde uçarken kafese kilitlenmişim gibi geliyor.
5: Allah'a yemin olsun ki ben de aynı durumdayım Hanzala.
3: Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Eşimin, çocuğumun yüzüne bakmaktan utanır hale geldim. Kimseye bir şey diyemiyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
5: Allah'ın Resulüne gidelim. Onu anlatalım. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
3: Gidelim öyleyse. Neyse çaresi bulalım.
0: Hazreti Ebubekir ve Hanzala el-Üseyyidi birlikte Allah'ın elçisinin huzuruna geldiler. Hanzala, Hazreti Ebubekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a da arz etti. Onu dikkatle dinleyen Hazreti Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımdan kalktığınız gibi kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi dedi. Sonra bir müddet durdu ve gözleri yaşarmaya başlayan Hanzala'nın gözlerinin içine baktı ve tebessüm ederek, "Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle," dedi. Rahmet elçisinin bu teskin edici ve insan halini açıklayıcı duru sözleri Hanzala'yı çok rahatlattı. Bu hal münafıklık değil, aksine her insanın gündelik hayatında yaşayabileceği bir durumdu. Allah'ın Resulü, insanların içinden çıkamadığı durumları en yalın haliyle, insan tabiatının en saf biçimiyle ifade eder ve insanların aklı ve ruhundaki sıkıntıları giderirdi. Hanzala için de öyle oldu. Zaten rahmet elçisinin sözleriyle tüm dünyası aydınlanan Hanzala, yine onun sözleriyle ruhunun yeniden hafiflediğini hissetti ve aklı sükunete, kalbi huzura erişmiş bir şekilde evine, ailesinin yanına döndü.
2: Anne, anne, anne, babam geldi anne.
1: Hoş geldin Hanzala.
3: Hoş bulduk.
1: Bakayım sana, hala yorgunsun ama gözlerindeki endişe, yüzündeki keder silinmiş. Şükürler olsun.
3: Elhamdülillah. Aklımda, kalbimde huzurlu artık.
2: Baba, oyun oynayacak mıyız yeniden?
1: Yavrum, baban yorgun. Biraz dinlensin, ondan sonra oynarsınız.
2: Yorgun musun baba?
3: Evet yavrum. Ama bu oynamamıza engel değil.
2: Demiştim anne, babam yorgun olsa da benimle oynar. Yeter ki üzgün olmasın.
1: Evet, öyle demiştin.
2: Baba, bana yazı yazmayı öğretecektin. Unutma, tamam mı?
3: Unutmam, unutmam. Hadi sen içeri geç, yazı malzemelerini çıkar.
2: Hangilerini?
3: İyi olanları. Ceylan derisinden hazırlanmış olanları. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın.
1: Allah senden de razı olsun Hanzala. Seni yeniden böyle huzurlu ve mutlu görmeyi özlemişim. Hep böyle kalırsın inşallah.
3: İnşallah. Lakin insan bu. Bazen öyle, bazen böyle.
6: Hadislerin hikayeleri.

burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i.

sazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz, öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil.

Bilme her şey, alırsın kime ne, verirsin kime ne. Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize, senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak, yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları, duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara batmış, ayıplara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez, söylemez olur. Allah bize yardım etmeyi dilerse, gönlümüze yalvarma, ağlayıp inleme isteği verir. Allah aşkıyla ağlayan göz ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla tutuşup yanan gönül ne mübarek bir gönüldür. Her ağlayan sonunda güler. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet ve merhamet iner. Nerede akarsu varsa orada yeşillik biter.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, benden sana altın, gümüş ve öğütler miras kalacak olursa, sen bunları birbirine denk bile tutma. Parayı harcarsan tükenir. Atadan kalan en değerli miras öğüttür, sözdür. Böyle bir vasiyeti yerine getirmenin kazancıysa 1'e 100'dür.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çerçöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, kötü arkadaşa yaklaşma. Sana zararı dokunur. İki yüzlü adama sırrını açıklama. Sırrın hemen yayılır. Dedikoducuları evine ve çevrene yaklaştırma. Gördüklerini ve öğrendiklerini hemen başka yerlere ulaştırırlar.

çiçeklerle hoş geçin. Al incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süz, ya hayır de ya da sus. Dil incitme gönül, sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle ya. Rüyalarım.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

Bu birdendir, gelir geçer. Duyamazsın demedim mi? Bu birdendir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl. Kainatın her zerresi anahtar olsa yine bir işe yaramaz. Çünkü kaza ve kader kilidini Allah'tan başkası açamaz. Ey gönül, kaderin sırlarına takılıp kalma. Onun ilmi senin aklını, senin kudretini, senin gücünü aşar. Sen sadece ona güven ve ona dayan. Zira o her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

Aşkımı sana sunarım, senle yanarım seccadem. Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım, senle yanarım seccadem.

Ya yemyeşil bir filiz, ya da lime lime kadavra. Lime lime parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, Araf'tayım Araf'ta arıyorum.

adamı. İğme iğme parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, Araf'tayım, Araf'tayım.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Mu'in, ya Mu'in, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak, beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç. Her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım. Sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin. Ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin, sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi

kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Söylesene, ne oldu?
2: Mekke'ye gidiyoruz.
1: Ne? Ne dedin sen?
2: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
1: Nasıl yani?
2: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
1: Bu bir zafer müjdesi mi? Ne dersin?
3: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
4: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi.
5: Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
6: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
5: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
7: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
8: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
9: Bahanesi umre yapmak. Heh. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
10: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
6: Urve, anlat bakalım neler oldu?
4: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
6: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
4: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarında.
7: Asla, asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
0: 105. bölüm.
4: Kureyş, Urve'nin sözleriyle ikna olmamıştı. Bu arada Müslümanlarla müşrikler arasında elçiler gelip gidiyordu. Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi. Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra onları İslamiyet'e davet et. Hazreti Osman Kureyş'in ileri gelenlerinin yanına gitti. Mekkeliler Hazreti Osman'a ilk başta yakın ilgi gösterdiler.
10: Ben size Resulullah'ın elçisi olarak gelmiş bulunuyorum. Sizi Allah'ın dinine girmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki Allah dinini yayacak ve peygamberini aziz kılacaktır. Gelin peygamberin akrabaları olarak onun safında yer alın. Ona karşı olup da harp edenlerden olmayın. Yaşadığınız savaşlar sizi çok zayıflattı. Zarara uğradınız.

0: aranızdan en seçkin kimseler ölüp gitti. Gelin, inat etmeyin. Resulullah size haber veriyor. Kendisi buraya sizinle savaşmak için değil, sadece umre yapmak için gelmiştir. Yanında boyunlarına gerdanlıklar takılmış develer bulunuyor. Ziyaretini yapacak, onları kesecek ve geri gidecektir.
1: Osman, söylediklerin olacak şey değil. Bizim aramızda bitmek bilmeyen bir husumet var. Bu ancak kan dökülerek kaybolur. Atalarımızın dinini bırakmak bizim yapacağımız şey değildir. Ama seni severiz. Geçmişe dayanan ilişkilerimiz hatırına istersen tek başına Kabe'yi tavaf edebilirsin.
0: Resulullah Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem.
1: Sen bilirsin. Şimdi bir süre burada bizimle kalacaksın.
0: Beni esir mi ediyorsunuz?
1: Öyle de diyebiliriz. Muhammed'in hareketlerinin önünü kesiyoruz. Sen elimizde olduğun müddetçe istediği gibi davranamayacaktır. Sen onun sevgili damadısın.
2: Bir müddet sonra Müslümanların kampına Hazreti Osman'ın Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi.
3: Osman! Osman öldürülmüş mü?
4: Kureyş bunu nasıl yapar?
3: Elçileri öldürmek kimin kitabına uyar?
5: Vallahi bunun bedelini ödeyecekler. Osman'ı sahipsiz mi sandılar?
6: Keşke Osman'ın yerine ben gitseydim. Resulullah bana teklif ettiğinde Osman'ın daha başarılı olacağını düşünmüştüm.
7: Sadece umre yapmak için geldiğimizi bir türlü anlatamadık. Kureyş'in bu kadar gözü dönmüş olduğunu hangimiz düşünebilirdik?
2: Allah Resulü bu kavimle savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurarak ashabını hemen bir ağacın altında kendisine biat etmeye çağırdı.
8: Herkes şu ağacın altında toplansın. Resulullah'ın emridir. Herkes biat etmek üzere şu ağacın altına gelsin.
9: Ver elini ey Allah'ın Resulü. Bizden ne istiyorsan onu yapmak için sana söz veriyorum.
10: Resulullah'ın ne isteyeceğini nereden biliyorsun? Söz vermeden önce onu sorsaydın ya.
9: Bize ya fetih vaat edecek ya da şehitlik. İkisi de kabulüm. Ya Resulallah, ver elini sana biat edelim. Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz. Ne emredersen söyle. Yapmaya hazırız.
11: Söz veriyoruz. Savaştan kaçmayacağız.
12: Ölünceye kadar çarpışacağız.
13: Ne dersen itaat edeceğiz.
14: Ver elini ya Resulallah. Emirlerinin tümüne itaat etmek üzere sana biat ediyoruz.
11: Seninleyiz.
2: Peygamberimiz tek tek herkesin elini tutarak onlardan söz aldı. En son sağ elini sol elinin üzerine koydu. İşte bu da Osman adına biattir dedi. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e ettikleri bu bağlılık yemini daha Müslümanlar ağacın altındayken inen şu ayetle Rıdvan biati olarak tarihe geçti. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.

0: Ebu Süfyan, sana haberlerim var.
1: Ne oldu İkrim'e? Gel içeri de anlat.
0: Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler.
2: Şimdi istediğiniz oldu. Adamlar umre için geldik, savaşmak istemiyoruz dedikçe üstlerine gittiniz. Artık onlar da savaşmaya hazırlanıyor.
3: Ne yapacağız şimdi?
1: Telaşlanacak bir şey yok, silahsızlar. Bize ne yapabilirler? Onları ekin biçer gibi öldürür geçeriz.
2: Onları hafife alıyorsun Ebu Süfyan. Ölümden korkmayan adamlar var karşımızda. Üstelik Mekke'yi karış karış biliyorlar. İkinci bir Bedir yaşanmasın.
3: Hem haremde kan dökmek yasaktır. Kutsal şeylere hürmetsizlik etmemeliyiz.
1: Muhammed sizi iyice korkutmuş. Cesaretli adamlar gitmiş, yerine ürkek gençler gelmiş sanki.
2: Biz hepimizin iyiliğini düşünüyoruz. Bu işi çarpışma olmadan halletmelisin. Ona bir elçi daha gönder.
1: Ne üzerine anlaşacağız peki? Onların Mekke'ye girmesine asla müsaade etmeyeceğim.
0: Onu bu sene Mescid-i Haram'a girmekten men edin. Böylece tüm Araplar onun burada istenmediğini ve onun gücünün buraya girmeye yetmeyeceğini bilsin. Seneye aynı vakitlerde gelip umresini yapsın. 3 gün içinde de şehrimizi terk etsin.
4: İyi fikir. Böyle bir teklifle gidersek Muhammed de ikna olur.
5: Hem savaş külfetine girmemiş hem de üstünlüğümüzü kabul ettirmiş oluruz.
4: Bence de makul. Sen ne dersin Ebu Süfyan?
5: Evet Ebu Süfyan.
1: Peki, dediğiniz gibi olsun. Osman'ı geri gönderin. Süheyl, sen de Muhammed'le bizim adımıza görüş, burada konuşulanları ilet. Bakalım sonucu nasıl olacak?

0: Süheyl bin Amr Mekke'nin elçisi olarak Hudeybiye'ye gelmişti.
1: Ya Resulallah, Süheyl bin Amr Ebu Süfyan adına seninle anlaşma yapmak için geliyor.
0: Peygamberimiz Süheyl'in gelişini görünce isminin kolaylık ifade edişini hayra yordu ve artık işiniz kolaylaştı diyerek memnuniyetini dile getirdi ve şöyle ilave etti: Kureyş ne zaman barış yapmak istese bu adamı gönderir.
2: Merhaba. Kureyş adına sizinle barış anlaşması imzalamak için geldim.
1: Gel şöyle. Resulullah seni bekliyor.
0: Peygamberimizle Süheyl uzun uzun konuştuktan sonra bir barış antlaşması üzerinde anlaşma sağladılar.
2: Hadi kalem kağıt getirt ve aramızda bir anlaşma yaz.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'yi bu yazıyı yazması için yanına çağırdı ve ona Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi.
2: Hayır, öyle yazma. Biz Rahman nedir bilmiyoruz.
0: Peygamberimiz bu itiraz üzerine peki nasıl yazalım diye sordu.
2: Biz Bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyiz. Ama bildiğimiz şekilde Bismike Allahümme yazabilirsin. Eskiden sen de böyle yazardın. Şöyle yaz: Ey Allah'ım, senin isminle başlarım.
3: Hayır, hayır, olamaz. Böyle bir şey olamaz.
0: Allah Resulü Hazreti Ali'ye Süheyl'in dediği gibi yazmasını emretti. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ali'ye, işte bu Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr'ın üzerinde ittifaka vardıkları antlaşmadır ifadesinin yazılmasını emrettiğinde Süheyl buna da itiraz etti.
2: Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık, sana karşı çıkıp savaşmaz, Kabe'yi ziyaret etmeni de engellemezdik. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed yazabilirsiniz.
0: Peygamber Efendimiz, vallahi siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diyerek bunu da kabul etti.
4: Süheyl, çok ileri gidiyorsun.
5: Bu gidişle aramızdaki sorunu kılıçlarımızla çözeceğiz.
6: Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın Resulü ifadesini silemem.
0: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendi eliyle bu ifadeyi sildi. Yerine Muhammed bin Abdullah yazdırdı ve ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm dedi. Sonra bu sene kendileri için Kabe'yi ziyaret izninin verilmesini istedi.
2: Bu sene değil, ancak gelecek yıl için izin verebiliriz. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. 3 gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz.
0: Resulullah bunu da kabul ederek maddenin bu şekliyle sulh metnine yazılmasını emretti.
2: Ha, bir de şu var. Bizden herhangi biri sana inanıp da yanına gelirse onu bize iade edeceksin. Ama sizden biri fikir değiştirip de Mekke'ye geri dönerse biz onu size teslim etmeyeceğiz.
5: Subhanallah. Müslümanlara sığınmış bir Müslüman müşrikleri nasıl teslim edilir?
7: Ya Resulallah, bunu da kabul edecek misiniz?
2: Eğer şartlarımızı kabul ederseniz sizinle 10 yıl boyunca savaşmamaya söz veriyoruz. Çevre kabilelerden isteyenler Kureyşlilerle, isteyenler de Müslümanlarla anlaşmaya taraf olarak kalabilecekler. Herhangi bir hırsızlık veya hıyanet olmaması şartıyla bu sözümüze sadık kalacağız.
0: Peygamberimiz evet dedi. Bizden onlara geri dönecek olanları Allah bizden uzak etsin. Onların yanından bize gelip geri çevireceğimiz kimselere gelince Allah onlar için elbette bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: günün duası.
1: Yusuf peygamber, uğradığı iftira sebebiyle yıllarca kaldığı hapisten kurtulup Mısır'a hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştı. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili dostlar, merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo burası, Din ve Hayat programındasınız. Ben Uğur Subaşı'ya kulak veriyorsunuz. Ahirete İman adlı eserimizi sizlerle buluşturmaya, dilimiz döndüğünce anlatmaya devam ediyoruz. Sevgili